0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında, ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek, dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada, fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır, diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir, dedi. Sermaye piyasası kuruluysa Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkiyan'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin

0: önünde dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amili futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Muhsenaz Sürmenedi ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de, Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri dinlediniz.

sabah da radyosunu açan, TRT Name dinleyen, Sabahın Namesini dinlemeye hazırlanan dinleyenlerimize günaydın. Sizin radyo kanalınız, sizin programınız Sabahın Namesine hoş geldiniz. Bugün 26 Eylül 2026 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Sabahın Namesini sizin için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay.

0: kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Zeki Müren'i 24 Eylül 1996'da kaybettik. Aradan tam 30 yıl geçti. Biz de 24 Eylül'ün ardından gelen bu ilk hafta sonu yayınında Sabahın Namesine Zeki Müren'le başlamak istedik. Az önce Benim Zeki Müren'i dinledik. Aslında bu eser Zeki Müren'in kendi kaleminden kendi portresi gibi. Nasıl yaşamış, neye kıymet vermiş, sanatını hayatının neresine koymuş, insanlarla nasıl bir bağ kurmuş, hepsini birkaç dakikalık bir şarkının içine sığdırmış. Dünya malı neye yarar, dostluklarla yaşıyorum diyor. Kendi dünyasını sahip olduklarıyla değil, etrafındaki insanlarla tarif ediyor. Sevgiyle, dostlukla, kendisine uzanan gönüllerle. Sonra dönüyor sanatına. Şiirler, romanlar, tamburlar, kemanlar, şarkılar. Bir ömrün neredeyse bütün karşılığı bunlar. Türk sanat müziğinin o kadim sazlarından çıkan seslerin arasında kurmuş kendi dünyasını. Yaşamış, üretmiş, söylemiş. Ve bize çok büyük bir miras bırakmış. Bir başka yerde kalpten kalbe alkışlarla, alkışlarla yaşıyorum diyor. İşte bugün 30 yıl sonra o alkış hala devam ediyor. Belki şimdi radyolarının başında bizi dinleyen sizler de katılırsınız. Zeki Müren için bir alkış da sizden gelir. Bulunduğunuz yerden alkışınızı da gönderin, duanızı da. Çünkü kendisi söylüyor. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Ve sonra Zeki Müren bütün o uzun sanat hayatını birkaç kelimeye sığdırıyor sanki. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Gerçekten de girdi o gönüllere Zeki Müren. Onu seven milyonlarca insanın gönlüne. Bu yüzden kendisini anlatırken kimsesizlerin kimsesiyim, yalnızların yalnızıyım, dertlilerin dertlisiyim diyebiliyor. Çünkü karşısındaki insanın duygusuna uzaktan bakmadı, o duygunun içine girdi. Aşıksa aşıkla birlikte sevdi, dertliyse dertliyle birlikte söyledi, yalnızsa yalnızın yanında kaldı. Ve sonunda o çok Zeki Müren'e yakışan hem nükteli hem kendinden emin cümleler. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep öyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
2: Herkes hayatın yaşar, anılarla yaşıyorum. Herkes hayat.
1: Zeki Müren bugün de gönüllerimizde, sesi kulaklarımızda hala alkışlanıyor, dualarla anılıyor. Demek ki bazı sanatçıların hayatı takvimde yazan iki tarih arasına sığmıyor. Doğum ve ölüm. Zeki Müren de onlardan biri. Sanat güneşimizi

Öyle bir isim var ki türküleriyle, bozaklarıyla iz bıraktı, sesiyle, sözüyle, sazıyla yalan dünyadan bir Neşet Ertaş geçti. Dün 25 Eylül Türk Halk Müziği'nin büyük ustası Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümüydü. Kendine has sazı, sözü ve yorumuyla müziğimizde çok özel bir yere sahip olan büyük ustayı Neşet Ertaş'ı sevgi ve saygıyla rahmetle anıyoruz. Gönül dağımızda yeri baki. Sevgili dinleyicilerimiz, saat 10'a kadar birlikteyiz. Bu sabah da mesajlarınızı okuyacak, istek eserlerinizi yayınlayacak, sabahın namesinin 3 saatini birlikte paylaşacağız. Önce mesajlarını ve istek eserlerini bizlere iletmek isteyen dinleyenlerimize TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceklerini söyleyelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin. Sizden gelen mesajlar ve istek eser tercihleriyle devam ediyoruz. İlk istek mesajımız Adnan Yıldız'dan. Ankara Radyosu'nun çok değerli yapımcısı Elif Balcı'ya ve çok değerli spikeri Betül Yıldız Altay Hanımefendi'ye Ankara'dan merhaba demiş. Kendileri çok teşekkür ederiz. Güzel bir eser seçmişler. Bu eseri size ve kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Sabahın Namesi ekibi olarak biz de Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Hicaz makamında bestesi Coşkun Sabah'a, güftesi Turhan Taşan'a ait güzel bir eser seçmiş kendisi. Meysem Özşimşir yorumuyla dinleyeceğiz. Kalp kalbe karşı derler, onun için sormadım diyecek sevgili Meysem Özşimşir. Sayın Turhan Taşan da her sabah Sabahın Namesini dinleyen, bize eşlik eden çok kıymetli bir isim. Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz eğer dinliyorlarsa. Ve ardından sevgili Fatma Açan'ın isteğini dinleyeceğiz. Selamlar sevgili Betül Hanım ve Elif Hanım diyor. Siz mutluluk pınarısınız. Çok teşekkür ederiz bu güzel mesajınıza. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri, size, ekibinize, TRT Name dostlarıma, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk'a armağan etmek istiyorum. Güzel bir hafta sonu olsun demişler. Fatma Hanım'ın içtenliği her zamanki gibi mesajına da yansımış. Güzel sözler için çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Sözü ve bestesi Cengiz Onural'a ait olan Bir Sihir Gibiydi Şehre İnerken Gece, Bilhat Gülses'in yorumuyla geliyor.

Saffet Bilir, Emin, başkenti Kara Elmas, diyarı Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan bizi dinliyor. Programa emek veren Elif ve Betül Hanımlara selamlarımı gönderiyorum. Günaydın demişler. Programı baştan sona isteklere ayırmanız takdire şayan diyorlar. Teşekkür etmişler. Biz teşekkür ederiz. Müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran, Kemal Yurtbay ve size armağan etmek istiyorum ekibinize iyi yayınlar dilerim diyorlar. Saffet Bey de Çaycuma'dan her hafta sabahın namesine ses veren, programımızı başından sonuna ilgiyle takip eden kıymetli dinleyenlerimizden güzel sözler için çok teşekkür ediyoruz. Çaycuma'ya ve Saffet Bey'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Müşerref Akay'ın yorumuyla Sen Mi Suçlusun adlı eseri istemişler. Birazdan dinleyeceğiz ve Meral Özsan'ın isteğini dinleyeceğiz. Ardından TRT Name dostlarıma günaydın, selamlar diyor Elif Güreşçi yorumuyla güzel bir eser dinlemek istemişler. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Rast makamında güzel bir eser. Bestesi Özgen Gürbüz'e, güftesi Uğur Gür'e ait eserimizin Beni Gönlüne Alsan Orada Uyuyup Kalsam, Meral Hanım'ın özellikle tercih ettiği yorumuyla Türk Sanat Müziği'nin kıymetli seslerinden Elif Güreşçi'den dinleyeceğiz.

Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor, mutlu hafta sonları dilemiş bize. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı adlı eseri eşim Mehmet Bey'e, oğullarım Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarıma, TRTname dostlarıma ve ekibinize armağan etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim demişler. Samsun'a, tüm Samsunlulara, Seniha Cengiz Hanım'a ve kıymetli ailesine bizden de sevgiler, selamlar. Seniha Hanım'ın isteği musiki İkimizin iki büyük ismini aynı eserde buluşturuyor. Bestede Saadettin Kaynak, güftede Vecdi Bingöl, Hicazkar makamındaki Yüzün Güllerden ince, Sesin Bülbülden Tatlı, İhsan Küfenç'in yorumuyla gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Ardından sevgili Gülten Duran'ın isteğini dinleteceğiz. Sevenler Hep Ağlarmış, Yanar Bağrın Dağlarmış adlı eseri Sabriye İpek ve Hayati İpek çiftine armağan etmek istiyorum demişler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki yazdınız. Güzel bir cumartesi olsun sizin için. İstediğiniz eser Muhayyer Kürdi makamında, bestesi Amir Ateş'e, güftesi Nüket Ulaştır'a ait ve Esra İçöz'ün O Duru Kendine Has yorumuyla dinliyoruz.

Mersin'den bir selamımız var. Ayhan Aşkın Mersin Lezzeti'den günaydın diyor. Mutlu hafta sonları dilemiş bize. Yine bir hafta sonu günlerden cumartesi. Bizde bağımlılık yapan sabırsızlıkla beklediğimiz, keyifle dinlediğimiz bu güzel programı bizim için hazırlayan ve sunan ekibe çok teşekkür ediyoruz demişler. Biz teşekkür ederiz. Ve bir emekli öğretmen olarak kutluyorum sizi diyorlar. İstemiş olduğum eser: gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Hüzzam eseri dinlemek istiyorum demişler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ayrıca Saffet Bilir'e ve Gülten Duran'a armağan ediyorum demişler. Sevgili öğretmenimiz, sizden böyle güzel övgüler almak, takdir edilmek bizim için de büyük bir mutluluk. Hele ki yıllarını eğitime vermiş bir öğretmenden geliyorsa kıymeti bir başka. Söylediğiniz, sizden gelen her güzel sözü mesleğimiz adına birer nişane kabul ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. Bestede Kadri Şençalar, güftede Necdet Atılgan var. Sevgili dinleyicilerimiz, Muazzez Ersoy'un yorumuyla gelecek. Ardından Piraye Musalı Özgün'ün seçimini dinleyeceğiz. Yeni günün sevgiyle, umutla, şifa ile gelmesi dileğiyle demişler. Samsun'dan selamlarını gönderiyorlar. Şalkıması Sana Doğru Yolların adlı eseri istiyorum. Kardeşim Sevtap Bayraktar'a, eşim Tuğsal'a ve size armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz size. Çok kıymetli bir isimden isteğiniz. Musikimize yalnız eserleriyle değil, engin bilgisi ve birikimiyle de büyük iz bırakan Cinürçen Tanrı Kur'un bestesi Fevzi Halıcı'nın güftesiyle Kürdili Hicazkar makamında Şalkıması Sana Doğru Yolların Günaydın'ın Ahad Uruk'tan dinliyoruz.

Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den şahsınıza, TRT Name'nin bütün ekibine, yurdumun her köşesine, gönül coğrafyamıza selam olsun demişler. Zeki Müren'e rahmetle minnetle anıyoruz. Eserleri dünya durdukça yaşayacak ve nesilden nesile devredecek. Bütün TRT Name dinleyenlere armağan olsun eserler demişler. Ecvet Kurt Kurceli Gölcük'ten günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemiş bize. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Ve Şevki Şahinoğlu Güler Diyarı Isparta'dan bizi dinliyor. Günaydın demişler. Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan için, ayrıca ekibiniz için istiyorum demişler. Şevki Bey'e Isparta'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Yayın sırasında olduğu kadar yayın sonrasında da nazik ince düşünülmüş mesajlarıyla bizi hiç yalnız bırakmaz, her zaman aynı beyefendilikle. Şevki Bey, size güzel yaklaşımınız için çok teşekkür ediyoruz. İsteğiniz Zekai Tunca imzalı. Sayın Zekai Tunca'ya Sabahın Namesi ekip olarak sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağlık diliyoruz. Hayranlıkla dinlediğiniz

ettiğimiz Türk sanat müziği mirasına birbirinden kıymetli eserler kazandırmış çok önemli bir sanat insanı Zekai Tunca. Her bir sanatçımız ülkemizin ayrı bir değeri. Her bir sanatçımız milli değer. Güzel makamında güzel bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi Cemal Safi'ye ait eserimizin. Bundan daha güzel müjde mi olur? Ve ardından Hatice Okur'un isteğini dinleyeceğiz. Ve uyku hariç her zaman radyom açıktır Betül Hanım. İyi yayınlar diliyorum size demişler. Uyur uyanır yine radyo dinlerim. Bütün şarkıları çok severim. İnanın radyo benim için bir başucu kitabı kadar değerli. Siz de öylesiniz demişler. Çok teşekkür ederiz. Siz de bizim için çok değerlisiniz. Radyosunu hayatının bir parçası yapan çok özel dinleyenlerimizden Hatice Hanım. Radyo dinlemek radyo dinleyicisi için bir tutku tabii. Radyo dinleyicisi bir kere sadıktır, programı bekler, yıllarca aynı frekansta yol arkadaşlığı yapar. Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de başladı. Önümüzdeki 6 Mayıs'ta 100. yılımıza ulaşacağız. Bir asır ve o bir asra sizinle birlikte geldik. Nice yüzyıllarımız, nice yayınlarımız olsun. Hatice Hanım bütün şarkıları çok sevdiğini söylüyor. Bu kez isteği biz yapalım. Sabahın Namesi ekibi olarak size bir eser armağan etmek istiyoruz. Severek dinleyeceğinizi umuyorum. Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Bestesi ve güftesi Hulki Saner'e ait. Aşkını söyle.

Ben Özdoğan. Selamlar sevgili Betül Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar dilerim. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey, İlkay Karabiber, Mithat Kaykaya, Mehmet Altın'a, Kemalettin Kılıç'a, Zeki Gün'e, İbrahim Kaçar'a, Salih Kurt'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nevşehir Gülşehir'den sizi dinliyorum demişler. Çok teşekkür ederiz güzel mesajınıza. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor, iyi günler dilemiş. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmişler. Kadri Şarman'a ve Çağdaş Metin Bey'e armağan ediyorum eserleri diyorlar. Cale Özen, Sabahın Namesi programının ekibine Özdere'den sevgiler, saygılar diyor. Ve iyi yayınlar dilemiş bize, çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem Yorulmaz da yine bugün bizimle. Kolay gelsin, hoş geldiniz sevgili ekip diyor. Sıradaki esere talip olmak istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den bizi selamlamış. Sevgili eşi Nuran Hanım'a eserler istiyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Ahmet Uzal, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle İzmir Burca'dan sevgiler diyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mertel Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Dinleyen herkese armağan olsun demişler. Ve Adana'dan Selahattin Erzen'in isteğinde sevgili dinleyicilerimiz, sıra Sabahın Namesi'ne ekibimize sevgiler, saygılar diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Akşam Dönüşü Geçti Mi O Esrarlı Bağından adlı eseri istemişler. Ve her zaman olduğu gibi sevgili eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyorlar. Adana'ya sevgilerimizi gönderiyoruz. Bestekar ve Udi Marko Çolakoğlu 1896-1957 yılları arasında yaşamış. Utsa icracısının yanı sıra besteleriyle de musikimize iz bırakmış bir isim. Mustafa Nafiz Irmağan sözleri Udi Marko Çolakoğlu'nun bestesiyle Hüzzam makamındaki eserimizi Doğan Dikmen yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Hatay Antakya'dan Mehmet Andaz'ın isteğini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz demişler bize. Çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a ve İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan kızı Özgünür'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmişler. Radyoları başında olan herkese armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm ailenize güzellikler diliyoruz. Sabah Zeki Müren'i anarak başladık. Mehmet Bey'in seçtiği eserde de Zeki Müren bu kez güfteci. Sözleri Zeki Müren'e, bestesi İlyas Tetik'e ait. Gece Kirpikli Kadın yine Geçil'in yorumuyla geliyor.

Sevgili Turhan Taşan, Elif ve Betül Hanımlar günaydın. Büyük bir keyifle sizleri dinliyorum. Kusursuz diksiyonunuz için size ayrıca tebrik ediyorum. Elif Hanım da yapımcı olarak dinleyicisiyle iletişimde çığır açtı. Her ikiniz de var olun demişler. Çok teşekkür ederiz size. Bugün merhum Zeki Müren için gösterdiğiniz vefa örneği de çok anlamlı. Ben de sağlığında kendisini tanımış olmaktan, hayatını yazmama izin verdikleri için ayrıca 1987 yılında Aynı Çatı Altında isimli şarkımla Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülümü Zeki Bey'in elinden almış olmam da ömrümün unutulmazları arasında. Bu vesileyle şarkılarıma da programlarınıza yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Ve Fatma Ateşok Çanakkale'den günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sıradaki eseri size ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. Hoşça kalın demişler. Gülsefa Koçyiğit Canbolat, Türk Sanat Müziğimizle aynı zamanda Türkçemizde eğitim yuvamız TRT Name'm, tüm zarafetinize iyi ki varsınız demişler. Çok sevdiğim maviliklerde son haftam, ne yeşil ne siyah ne toz pembedir eserini size, ekibinize ve İstanbul'um kadar sevdiğim güzel Ankara'mıza Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum diyorlar. Gülsefa Hanım, denizi, mavilikleri doya doya seyredin. Ankara'ya gönderdiğiniz sevgiyi de aldık. Bizden de size gönülden sevgiler. Mavi Dünyam adıyla da bildiğimiz ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir. Hicaz makamında bestesi Hüseyin Gökmen'e, güftesi Mehmet Erbulan'a ait İknur Elbisi'nin yorumuyla gelecek. Gülsefa Koçyiğit Canbolat'ın isteği. Ardından Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğine yer vereceğiz. Mutlu hafta sonları dilemiş bize kendisi. Yine muhteşem bir Nişabürek makamında görmek ister daima her yerde Çeşmanım Seni adlı eseri istiyorum demişler. Klasik Türk musikisi benim vazgeçilmezim. Çok güzel duygular içinde dinliyorum diyorlar. Ne güzel, çok mutlu oluyoruz. Bu musikiyi böylesine severek, kıymetini bilerek dinleyenlerin yeri de bizim için çok başka. Sabahın Namesi'nde klasik eserlerimize özellikle yer veriyoruz. Çünkü dünya müzikleri içinde çok özel bir yere sahip, yüzyıllardan gelen büyük bir kültür mirasından söz ediyoruz. Müjgan Hanım, isteğinizde musikimizin en eski makamlarından Nişabürek'ten, kendine mahsus seyri ve zengin yapısıyla çok seçkin bir makam. Eser ise Usta Kanuni ve bestekar Garbis Efendi'nin Görmek ister daima her yerde Çeşmanım Seni, Faruk Salgar'ın o güçlü klasik tavrıyla dinleyeceğiz. Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sizden gelen mesajlarla devam ediyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. Cumali Göncü, günaydın, mutlu sabahlar. Tarsus, Kahraman, Gülek yaylasından kucak dolusu selamlar. Sevgiler, keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ederiz güzel mesajınıza. Ali Aydoğdu, TRTname dostlarımı Trabzon'dan selamlıyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyor. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. Konya'dan selamlar. İyi yayınlar. Günler diliyorum size diyor. Teşekkür ederiz mesajınıza. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlıyor bizi. Ekibe, size, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun eserler. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Her daim TRTname diye eklemişler. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ederiz. Ufuk Erdem, hayırlı günler dilemiş. Ankara'dan bizi dinliyor kendisi. Çağatay Durak, Erzurum'dan selam olsun diyor. Osman Angay, Iğdır'dan gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Kızım, oğlum ve torunlarım Rana, Zeynep, Lara, Osman, Alp'e armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Zeki Başoğlu da bizi dinliyor. Her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde TRTname Sabahın Namesi programını dinlemenin zamanıdır demişler. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Aileme, torunlarıma, TRTname dostlarıma eserler armağan olsun demişler. Murat Odabaşı, İstanbul Avcılar'dan, ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Şarkıların ahengiyle, dinleyenlerle kurduğunuz zarif bağ bu şahane programı ruhumuza dokunur hale getiriyor demişler. Çok teşekkür ederiz. Aşina olduğumuz o yapmacıksız, içten samimi anonslarınız mikrofona hayat veriyor. Gönül dolusu teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorlar. Güzel bir eser seçmişler. Samimiyette, sahicilikte kalpten kalbe geçiyor sanırım. Murat Bey, bizim dinleyenimiz çok samimi, çok sahici. Dolayısıyla bu duygu da karşılıklı. Belki sabahın namesindeki o sıcaklığın sırrı da biraz burada. Ayrıca Sayın Murat Odabaşı, bizi onurlandıran güzel sözleriniz için de size çok teşekkür ederiz. Çok sevilen, çok güzel bir eser seçmiş kendisi. Keyifle dinleyeceğiz biz de. Uşak makamında güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait eserimizin, kıymetli sanatkarlar kazandırmış çok

özel bir aile, Altınbaş ailesi. Selahattin Altınbaş'ta besteleriyle Türk sanat müziğinde çok değerli bir yere sahip. Metin Milli'nin o kendine has derin sesinden dinleyeceğiz. Kumruları dinledim, susuverdiler diyecek. Ardından Oktay Hançer'in isteğini dinleyeceğiz. Mutlu bir hafta sonu dilemiş bize. Sevgili eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve bize armağan etmişler. Oktay Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok güzel bir eser, güzel bir özel bir yorumla geliyor. Rast makamında bestesi Gültekin Çeki'ye, güftesi Hayri Mumcu'ya ait eserimizin. Türk Sanat Müziği'nin müstesna seslerinden Ahmet Özsan'ın yorumuyla Oktay Hançer'in isteğini dinleyeceğiz. Unutulmuş birer birer eski dostlar.

Musa Özçelik, Denizli Tavas'tan sevgiler saygılar. Sizlerden nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım adlı eseri istiyorum demişler. Eşim Elif Hanım'a, kızların Didem ve Leyla'ya, damadım Tevfik Pakyüre'ye 2 gün önce doğum gününü kutladığımız bizim yaşama sevincimiz Beliz Bebe'ye, ekibinize, TRTname dostlarıma armağan ediyorum diye de eklemişler. Musa Bey'e, değerli ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Beliz Bebe'nin de doğum gününü kutluyor. Sağlıkla, neşeyle, sevdikleriyle büyüyeceği çok güzel yıllar diliyoruz. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlıyor bize, sevgilerini göndermiş. Kendime ve size armağan ediyorum bu eseri, İyi ki varsınız diyorlar. İbrahim Bey'in Bolvadin'den gönderdiği selamı da aldık. İçten ilgi ve güzel mesajları bizim için her zaman çok kıymetli. Bizden de Bolvadin'e, İbrahim Özdemir'e sevgiler, selamlar. Rast makamında güzel bir eser seçmiş. Kendisi Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdığı, İrfan Özbakır'ın bestelediği bu güzel eseri Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Ömrümce hep adım adım.

Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor, bize iyi yayınlar dilemiş. Değerli ekibimiz, sevgiler, saygılar, selamlar size. Sıradaki eser kendime, ekibinize ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyor. Musa Aytuğ, TRT Name'nin değerli ekibine, TRT Name dostlarıma gönülden selamlar. Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, sanat güneşimiz Zeki Müren'i rahmet, saygı ve özlemle anıyorum. Eşsiz eserleri ve güzel sesi daima gönüllerimizde yaşayacak. Elif Balcı ve Betül Hanım'a, bu güzel yerinde emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum demişler. Biz de teşekkür ediyoruz size. Halil Ergin, günaydın Karabük Safranbolu'dan selamlarımı gönderiyorum size. İyi ki varsınız diyorlar. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum. Sevgiler, saygılar diyorlar. Hamisi Aracı, İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Emeğe geçen herkese teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz size. Ve Ufuk Erdem Ankara'dan bizi dinliyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Zeki Rıdvan Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Muzyarı Hanım buradan selamlarını göndermiş. Sıradaki parça eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, anamuruma ve herkese gelsin. Trafik kurallarına lütfen uyalım, çevremizi temiz tutalım diyorlar. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyor bize. Teşekkür ederiz. Nurullah Çoban,

Betül Hanım'a, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Nurten Senmer'den Polatlı'dan selamlar ve sevgiler diyor. Bu eseri kendime ve dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Nemika Mürseloğlu'nun sözleri İrfan Özbakır'ın bestesiyle Dast makamında eserimiz. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Selim Öztaş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Ekrem Mert'in isteğini dinleyeceğiz. TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Altın Ordu'dan dinliyor bizi. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Suat Sayın'ın bestesi Sen Gençliğimin Katilisin Ekrem Bey'in isteğiyle Türk sanat müziğimizin güçlü yorumcularından Hüner Coşkuner'in sesinden dinleyeceğiz.

heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın. Sıradaki eserimiz Anamur'dan Koray, Burçin, Gülçin ve Dişat heybeli için gelsin lütfen, teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ederiz. İbrahim Demir selam olsun güzel ülkemin güzel insanlarına. Sıradaki eseri TRT dinleyicilerine ve TRT'nin çok değerli personeline, Antalya'da asker arkadaşım İslam kardeşime armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim, Allah'a emanet olun demişler. Biz teşekkür ederiz. Bilihan Nilüfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu olsun. Şarkılar size, aileme, arkadaşlarıma, TRT Nami dinleyen herkese armağanım olsun. İyi yayınlar diliyorum demişler. Zehra Bıçakçı İzmir'den güzel başkentimize selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Zevkle dinliyoruz diyorlar. Ve Fatih Kağıtçıoğlu Kırklar Elinden bizi dinliyor. Mutlu insanlar kenti. Sıradaki eserimizi güzel insanlara ve sevdiklerime armağan

etmek istiyorum diyorlar. Teşekkür ederiz. Tuncel Erol Eskişehir'den bizi dinliyor. İyi yayınlar dilemişler kendileri. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den günaydın diyorlar. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız demişler. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını gönderiyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Mithat Kaykı, hoş geldiniz, sefalar getirsin getirdiniz, nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Her zaman olduğu gibi çok kibar, çok naif mesajlarınız geliyor sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ederiz. Edirne Uzunköprü'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor, teşekkür etmiş. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor. Zeki Müren'in sesinden ve ekibinize bir eser armağan etmek istiyorum demiş. Savaş Özat'a anlamlı isteği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza tabii sanat güneşimiz Zeki Müren'in şarkılarıyla anarak başladık. Programımız boyunca da zaman zaman onu eşsiz yorumuna yer vermeye devam edeceğiz. Sanatçılarımıza ve onların bıraktığı kıymetli mirasa her zaman büyük bir değer veren TRT çatısı altında Zeki Müren'i bugün bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Savaş Özat'ın isteğiyle Zeki Müren'den Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim, Segah makamında bestesi Amir Ateş'e, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Ardından Jale Özen'in isteğini dinleyeceğiz. Özdere'den sevgilerini gönderiyor bize. Şarkılar Söyle O Sahillerde, Rüzgarlar Bana adlı eseri istemişler. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Müziğin en güzel yanı bazen birkaç notayla insanı bambaşka yerlere götürebilmesi. Kendisinin seçimi de Jale Hanım'ın tam da böyle güzel bir eser. Hicaz makamında Yılmaz Yüksel'in sözleri, Avni Anıl'ın bestesiyle Vedat Kaptan Yurdakıl'ın yorumuyla dinleyeceğiz.

Zeki Özceylan Merzifon'dan bize iyi yayınlar diliyor. Sevgili eşine ve arkadaşlarına selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor eserleri. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Raşet Hanım'a armağan ediyor. Hasan Cengiz günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum, sizi dinliyorum demişler. Saffet Bilir çok teşekkür ediyor bize. Biz teşekkür ederiz kendisine. Mustafa Çatlakkaya günaydın, hayırlı işler, kolay gelsin. Aladağ Eyner Köyü'nden bütün tırcı arkadaşlara selam olsun diyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık demişler. Yusuf Karakök Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden bizi dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sabahın namesi çalışanlarına, dinleyen herkese Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden selamlar, sevgiler diyorlar. Hayati İpek, bu güzel eserler için çok teşekkür ediyorum demiş. Engin Erdoğan günaydın, Tekirdağ Şarköy'den selamlar. Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarıma ve programda emeği geçen herkese armağan olsun diyor. Zafer Özkara, İyi yayınlar, Sakarya Camili'den selamlarımı gönderiyorum. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fatma Çan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Salih Kurt ve ekibi armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mediha Şen Sancakoğlu'nun sözlerini yazdığı, bestelediği Kürdili Hicazkar makamındaki Gel Şu Üzüntüyü Bir Yana Bırak adlı eseri Neşe Öztaş yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Emel Sürücü'nün isteğine yer vereceğiz. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine biz de. Hikmet Şinasi Önol'un sözleri Selahattin İnal'ın bestesiyle Hicaz makamındaki Sen Hep Beni Mazideki Halimle Tanırsın, Ali Şen Ozan yönetiminde Suna Batı Gün Konakçı'nın yorumuyla gelecek.

Uğur günaydın. İzmir Bornova'dan Sabahın Namesi programını hazırlayan ve sunan kıymetli ekibe sevgi selamlar sunuyorum. Bir eseri Gaziantep'ten koro arkadaşım Aziz Büyük Nacar'a armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. İkbal İlknur Karaca günaydın. Sıradaki eseri bana, eşime, yeni ameliyat olan koro arkadaşıma, tüm müzik severlere armağan eder misiniz demişler. Tabii ederiz, sevgiler, saygılar diyorlar. Ve Hasene Demirşahin oldukça uzun ve güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Müren çok sevdiğimiz bir sanatçıydı. Ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum kendisini. Eskişehir'e geldiğinde ziyaret etmiştik müzesi diyor. Arkadaşımla birlikte fotoğraf çekinmiştik. Didim'den günaydın. Çok teşekkür ediyorum size. Koro arkadaşlarıma armağan ediyorum bu eseri demişler. Sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Zeki Müren'i anarken Bodrum'daki Zeki Müren Sanat Müzesi'ni de hatırlatmış bize. Sanatçımızın uzun yıllar yaşadığı ev bugün sahne kostümleri, fotoğrafları, ödülleri, özel eşyalarıyla onun sanat hayatından çok kıymetli izler taşıyor, yaşatıyor. Ne güzel, sanatçılarımızı, eserlerini ve hatıralarını gelecek kuşaklara taşıyan böyle müzelerimizin çoğalmasını diliyoruz. Ve Zeki Müren'le ilgili bir anısı var sevgili Hasene Demirşahin'in. Onu ilk kez 1975'te Bodrum Bardakçı Koyun'da görmüş. Birkaç yıl sonra ise Kümbet'te kaldıkları kamp yerinde 15 gün boyunca yan masalarında oturmuş kendisi. Zeki Müren'in yanına gelen herkese son derece kibar ve içten davrandığını hatırlıyor özellikle. Akşamları Orhan Gencebay'ın Mevsim Bahar Olunca şarkısı çalmaya başladığında Zeki Müren'in geldiğini anlarlarmış. Zaman zaman şarkıya kendisi de eşlik edermiş. Bir gün birlikte fotoğraf çektirmek istemişler. Zeki Müren de büyük bir nezaketle kabul etmiş. Ne yazık ki makinedeki arıza nedeniyle o fotoğraf çıkmamış ama o güzel karşılaşma hafızalarında yıllarca kalan çok özel bir anıya dönüşmüş. Hasene Hanım'a bu güzel anısı için çok teşekkür ediyor ve isteğine geçiyoruz. Dilek Özer'in sözlerini yazdığı, Hüseyin Erbay'ın bestelediği Hüseyin'i makamındaki Hiç Bitmeyen Bir Yol gibi Özant Koç'un yorumuyla geliyor. Ardından Ertuğrul Kaya, TRT Ankara Radyosu'ndan güzel bir armağanımız var. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya, bu Yürek Yangını Geçer Sanma adlı eseri siz TRT Name dinleyenlerine ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyor. Yayınlarda emeği ve tecrübesiyle her an yanımızda olan Ertuğrul Bey'e bu güzel ve ince düşüncesi için çok teşekkür ederiz. Münire Aksaray'ın sözlerini yazdığı, Hüseyin Bitmez'in bestelediği Bu Yürek Yangını Geçer Sanma Ertuğrul Kaya'nın armağanıyla Hasan Eylen ve Mine Geçin'in yorumundan hep birlikte dinliyoruz.

İzzet Yücel, TRTname yayın ve yapım ekibine ve gönül veren, Türk sanat müziğine gönül veren herkese kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Beypazarı Festivali'ne herkesi davet ediyorum demişler. Ahmet Özçelik, sunucumuza, yapımcımıza kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Aileme ve torunlarıma armağan ediyorum eserleri, Mersin Erdemli'den sizi dinliyorum diyorlar. Musa Özçelik, günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş bize. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Reyhan Baş, Bodrum'dan sevgilerini gönderiyor. Emeğinize sonsuz teşekkür ederim demiş. Abdü Orçin, Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor bize. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler istiyor. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. Neşeniz daim olsun, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Maya Türköz, İzmir'den günaydın diyor. Emine Atamer, Trabzon'dan merhaba diyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Sıradaki eserimiz koro, resim ve ritim arkadaşlarım için gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Durmuş Altuntaş, ülkemin güzel insanlarına günaydın diyor. Yayın ve yapım ekibine, köylüme, halkıma, kıymetli dostlarıma armağan ediyorum demişler. Sabriye Güloğlu, Sinop'tan günaydın diyor. Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor. Seçil Kamber, umut dolu güzel bir hafta olsun demişler. Aydın Çine'den bizi dinliyorlar. Caner Şafak Uzunemeroğlu, Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Doğan Bey, Ayvalık'tan günaydın diyor. Suzan Ülkü, günaydın, sizi dinlemek çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser armağan ederseniz çok mutlu oluruz demişler. Sevgili dinleyiciler,

dinleyicilerimiz Abuş Bakır. Cumartesi sabahından sevgiler, selamlar ve güzel bir gün olsun diyorlar. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere ve radyo dinleyen herkese armağan ediyorlarmış. Kıymetli ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Söz ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz adlı eserimiz geliyor. Muazzez Abacı'nın yorumuyla. Ardından Mehmet Gücü Yener'in isteğini dinleyeceğiz. Sonbahar Rüzgarları. Bu eseri de Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Karaçelebi, Gülsefa Korçiğit, Can Bolat ve Musa Özçelik'e armağan ediyor. Bu sabah da güzel bir seçim yapmış kendisi. Erkan Yurdaeli'nin sözleri, Yıldırım Gürses'in bestesi, Ceyhun Çelik'in düzenlemesiyle Sonbahar Rüzgarları, Mehmet Bey'in isteğiyle Yıldırım Gürses'in yorumuyla dinleyeceğiz.

Haşim Koç günaydın diyor. Zeki Gül Eskişehir'den bize selamlarını gönderiyor. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın demiş. Ispartılılar Eğitim Kültür Vakfı İpeklerili Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, herkese armağan ediyorum, saygılarımı sunuyorum diyorlar. Teşekkür ederiz. Müzeyyen Yücearı'da bulut emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Hepimiz sıkıntılardan uzak güzel günler görelim. Bunlar da yaşamın bir parçası tabii ama demiş. Ahmet Emin Madran günaydın. Aydın'dan sevgilerimi gönderiyorum. Babam Şakir Madran'a ve TRTname seven herkese armağan olsun diyor. Halil Ergin Safranbolu'dan günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz mesaj için kendisine. İhsan Demircioğlu çok teşekkür ediyoruz. Çaldığınız eserler için diyor. Ali Özener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgilerini gönderiyor. Koro arkadaşlarına armağan ediyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi oldukça fazla yine bugün de. Hasene Demir Şahin teşekkür etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Hakkı Öner hayırlı sabahlar dilemiş İstanbul'dan. Herkese selamlarını gönderiyor. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden sevgilerini gönderiyor. Aydın Efeler'den Adnan Önem bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Ve Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler diyor. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Muzaffer Yılkar'ın bestesi Gel Sen Bize Akşam Yine Mehtap Görünsün, Serap Mutlu Akbulut'un yorumuyla gelecek. Ardından Ali Özyener'in isteğini dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Halil İbrahim Zengin ve Mehmet Yağcı Servet Kaya'ya armağan ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sözü ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait eserimizin Hicaz makamında Ali Bey'in isteğiyle Fatma Nurten Demirkol'un yorumundan dinleyeceğiz. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde...

programı bugünlük sonlandırıyoruz. Saatlerimiz 9.55'i gösteriyor. Veda vakti geldi, çattı yine. Son bir isteğimiz var. Sevgili Selda Karayiğit, Zeki Müren'den güzel bir eser seçmiş. Ona her zaman hayranım, sevgim hiç bitmeyecek demiş. Saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz diyor. Ve söz verdiğimiz gibi bugün yine sanat güneşimiz Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla kapanışımızı da kendisiyle yapıyoruz, veda ediyoruz. Onu almanın en güzel yollarından biri de yeniden duyurmak. Sözü ve

Bestesi İsa Coşkuner'e ait Nihavend makamında bir eser dinleyeceğiz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, teknik yönetmenlerimiz Ercan Çil ve Ertuğrul Kaya'ydı. Ve yapımcımız Elif Balcı. Ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Eserimizle sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde buluşmak dileğiyle.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Gündemde Suriye'deki gelişmeler de vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu yapıldı. 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 3 sürücüye toplam 196.738 lira ceza kesildi. İsrail gazetesi Haaretz, katliamcı Netanyahu'nun ülkesinin ABD'deki itibarına ağır zarar verdiğini yazdı. Gazetenin başyazısında soykırımcı İsrail'in hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar nezdindeki desteğinin gerilediği belirtildi. Haaretz, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez değerlendirmesinde bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buse Nassürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya kazandı. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sağlık, mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne yine unutulmaz şarkılarla, sevilen eserlerle merhaba diyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında yayında olacağız. Bugün nostaljik yayınımız bir Erol Sayan şarkısıyla başlıyor. Güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamında bir esere yer vereceğiz. Bu eser Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan Yalnızlıklar İçinde isimli dörtlüsünün içinde yer almaktaydı. Seni ne çok sevdiğimi söylesen de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Muazzez Abacı 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar şarkısı ile konuğumuz oldu. Yine Uşak makamının kardeş makamı olan Hüseyini makamında anonim bir türküyü dinleyeceğiz. Fatma Nurten Demirkol bizlerle. Menekşe kokulu yârim.

Ankara Radyosu sanatçılarının sesinden sevilen şarkılarla zaman yolculuğumuz devam ediyor. Bahadır Özüşen bizlerleydi. Yine anonim bir İstanbul türküsü seslendirdi sanatçımız. Efendim şimdi ritmimizi bir parça düşürelim. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatkarı Ela Altın'a kulak verelim. Sanatçı Fehmi Tokay'ın Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Bayati şarkısıyla konuğumuz oluyor. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Gönlümüzü renklendiren bu uşak türküde Kemal Caner bizlerle birlikteydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Ras ve Mahur makamında şarkılar dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. İlk olarak Melahat Gülses'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu kayıt Türk müziğinde unutulmaz süper şarkılar isimli albümde yer almakta. Bir Ferit Sıdal şarkısı Güfte Sedat Ergintuğ imzalı. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Dudak Yürek 2001 yılında yayınlanan O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümde seslendirmiş olduğu anonim bir türküyle bizlerle birlikteydi. Bahçeye indim ki asma salınacak, yar gelip sallanacak. Efendim bu güzel şarkının ardından bu defa Rast makamında Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ülkü Aker'e ait şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından Güdehen Marmara'yı ağırlıyoruz. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz. İsterim ki seninle birleşsin İsterim ki seninle birleşsin kaderimiz. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Filiz Şatıroğlu yine rast makamında günümüzü renklendiren harika bir eseri seslendirdi. Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana. Evet efendim, rast makamı Türk musikimizin çok özel makamlarından biri. Hatta en temel makamlarından birisi diyebiliriz. Kökenleri de çok eskiye dayanıyor. İlk kez 14. yüzyılda Sefiyüddin Abdülmümin'in eserlerinde denk gelinmiş. Sonrasında Abdülkadir Meragi'nin Kâr-ı Muhteşem, Kâr-ı Natık ya da Sofyan Nakış Bestesi gibi eserler de rastlıyoruz. Ve tabii ki bu kadar köklü bir makamdan sonra yine ona kardeş bir makam, Mahur makamında bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine, Güfte Vecdi Bingöl'e ait, kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın o ruhumuza huzur katan sesinden dinleyelim. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider.

Sesi Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık efendim. Nostaljik ve harika bir müzikal örgüyle düzenlenmiş bir Avni Anıl şarkısı dinledik. Nihavend Eser'in güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yine günümüzü renklendirecek şahane bir potpori dinleyeceğiz. Bu defa Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu bizlerle sanatçı Rast ve Mahur makamından oluşan eserleri sizlere sunacak.

Kanseri aşka gülen taze söğüt dalısın. Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından Bir Gün Doğdu Duran klasiğine kulak verdik. Gülden Sarıkahya bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlar, programımıza yine Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi yine ruhumuzu dinlendirecek harika bir Kemani Serkis Efendi bestesini dinleyeceğiz. Bekir Ünlü Ateer'in yer aldığı Eşref Vakti grubunun albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

çal. Klasik Türk musikimizi Batı müziği enstrümanlarıyla harmanlayarak çağdaş bir form elde eden Yıldırım Gürses bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Cengiz Han Mutlu'nun kaleme aldığı Niyavend eserini seslendirdi. Çal Kanunum Çal. Yine hareketli, dinamik bir şarkıya kulak verdik. Bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz efendim ve Niyavend makamında bir Avni Anıl şarkısında Emel Sayın'ı ağırlıyoruz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Dinleyeceğimiz Avni Anıl bestesinin sözlerini Turgut Yarkent kaleme almış. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum, sevgilim demeyi öğretemedim.

Mecrası ile dinledik. Bu vesileyle Ege'nin incisi güzel İzmir'e de selamlarımızı yollayalım efendim. Ve Ankara'ya uzanalım. Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut'tan bir Münir Nurettin Selçuk eseri dinleyelim. Nihavend eserin güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler. Sahil seni, rüzgar seni, akşam seni bekler.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Ayşe Taş, dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bize seslendi. Ya Rab kalbimin sahibi nerede diye sordu. Yine Nihavend şarkılarla geçmiş zaman olur ki programındaki nostaljik yolculuğumuz devam etsin. Şimdi 1984 yılına uzanalım ve Yaşar Özel'in uzun çalarında yer alan bir anne anıl şarkısına kulak verelim. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Abbas Demirtaş imzalı. Söyletenle söyleyen dil hepsi bir, Leyla'sıyla Mecnun'uyla hepsi bir.

Klasik Türk müziğimizi Batı müziği ezgileriyle sentezleyen ve çağdaş Türk müziğinin özel namelerini dinleyicilerle buluşturan kıymetli bir bestekar Yıldırım Gürses'in güftesi Mustafa Sevilen'e ait Nihavend şarkısını Meda Şen Sancakoğlu'ndan dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz renklendi efendim, ritmimiz arttı. Ancak şimdi bir parça ritmimizi düşürelim istiyorum. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Mehmet Düzar'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından değerli sanatçı Mehmet Şafak'a kulak veriyoruz. Mehmet Şafak, Hicaz makamında bir Naci tek tel bestesiyle bize sesleniyor. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.

TRT 50. yıl özel Bugünden Sesler albümünden 2014 kayıtlı bir Kadri Şençalar bestesini dinledik. Hicaz makamındaki bu eseri değerli sanatçımız Nusret Yılmaz seslendirdi bizler için. Birlikteliğimize yine nostaljik şarkılarla devam ediyoruz. Ankara Radyosu'nda Ali Şenozan şefliğinde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirilmiş bir Erol Sayan bestesi. Hicaz makamındaki şarkının güftesi Taner Şener imzalı, kıymetli sanatçımız Mehmet Özkaya bizler. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Mustafa Erses yönetiminde Ankara Radyosu'nca hazırlanan Solistler Geçidi programında seslendirilen Sabri Süha Ansen'in Hicaz şarkısını Suat Yıldırım'dan dinledik. Çiçekler takmış başına, perçem düşürmüş kaşına. Birlikteliğimize Hicaz makamında şarkılarla devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi size Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girginer ve Zekai Tunca'ya ait olan şarkısını Nalan Altınörs'ten dinliyoruz. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla. Hüsnü Üssü'nün güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken sizlere Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Tülay Canik bizlerle birlikte olacak. Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınmış Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirecek. Vedalarımızı hareketli ve coşkulu yapmak istiyoruz. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin diyecek sanatçımız.

Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. Sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Hicazkar Zeki Duygulu bestesini Tülay Canik yorumuyla dinledik. Yine kıpır kıpır bir esere kulak verdik ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Nihavend'den Hicaz'a, Kürdeli Hicazkar'dan Hüseyin'i, Uşak, Rast ve Mahur makamına uzanan çeşitli bir makamsal yapı içerisinde harika şarkılarla güzel bir yolculuk gerçekleştirdik. Biz çok keyif aldık diliyoruz. Sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Aynı zamanda bizleri yurdumuzun dört bir köşesinde dinlemekte olan siz sevgili gönül dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bizlere iletilerinizi yolluyorsunuz. O güzel dileklerinizi iletiyorsunuz. Her birinize geçmiş zaman ekibi olarak sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz, programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri çok keyifli bir Hasan Esen şarkısında Hasan Eylen'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Dünden bugüne, bugünden yarına, törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi, Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. MÜSİAD Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri düşünce kuruluşlarının temsilcileri

0: ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununun muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde, dedi. Spor. Sayın dinleyiciler, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buhsenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buhsenaz Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A milli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.
1: Durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31 ve Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, İstanbul'dan sizlerleyiz. Musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda ustalarımıza eski plaklara da kulak veriyor, hem yeni nesil sanatçılarımızı hem de geçmişimizde ustalarımızı bir araya getirmiş oluyoruz bu programda. Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen genç icracılar gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim, bu hafta stüdyo konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun genç ses sanatçılarından Rabia Saklı. Hoş geldin Rabia.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle samimiyetini

0: İstinaden böyle çok rahat bir şekilde güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Çünkü Rabia ile çok eski
1: Evet.
0: tanışıyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında zaten soru cevap şeklinde nasıl tanıştığımızı da anlatmış olacağız. Ama biz kısaca dinleyelim. Şu anda neler yapıyorsunuz?
1: Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçılığı yapıyorum. Aynı zamanda çalışmalarımı devam ettiriyorum. Biliyorsunuz ki konservatuvar mezunuyum. Şimdi
0: Evet.
1: de halihazırda gelen afla beraber yüksek lisansa tekrar devam edebileceğim. Böyle bir şeyim vardı. Yüksek lisansla atılma gibi bir durumum söz konusuydu. Yeni gelen afla çok şükür ona da tez kısmından, tez dersinden devam
0: Ay ne
1: edebileceğim.
0: güzel olmuş. Zaten
1: Evet.
0: o böyle hep bir sürüncemede kalır genelde. Yüksek lisansa gelince bir
1: Evet.
0: duraksıyorsun. Bazı sebeplerden devam edemiyorsun
1: Şimdi şöyle
0: falan.
1: ki bakanlık sınavından önce tabii ki de
0: Başlamıştınız.
1: girmiştim
0: Evet.
1: yüksek lisansa. Tez dönemine geldiğim zaman puan yetersizliğinden maalesef
0: Aa, evet.
1: atıldığımı öğrendim ama tam tersine de çok daha istediğim bir yolda
0: E
1: kapı
0: tabii.
1: açıldı bana.
0: Çok da
1: Öyle
0: güzel oldu.
1: olunca evet çok şükür şimdi üçüncü sanat
0: Ne çabuk
1: sezonumuzun
0: geçiyor zaman
1: içerisindeyiz.
0: Rabia. Sevgili Rabia ile tabii ki biz gençlik korosu zamanlarından
1: 2013.
0: tanışıyoruz. 2013. Ben çok taze hoca olduğum zamanlarda gençlik korosunda Doğan hocamla birlikte çalıştırıyorduk. Rabia, o zaman konservatuvara gidiyor muydun?
1: Henüz
0: Henüz
1: değildi.
0: konservatuvar
1: Evet.
0: bile
1: Henüz
0: değildin.
1: değildi.
0: Tabii çok zaman geçtiği için soruyorum. Yani o kadar uzun zamandır görüşmüyoruz ki sevgili Rabia ile. Ama bugün gururla ağırlıyorum sevgili Rabia'yı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Aynı gururu ben hep yaşıyorum zaten sevgili Ecem Aytekin,
1: Evet.
0: Batuhan Kaşıkçı. Herkes güzel bir yerlere geldi. Mesleğini güzel icra ediyorlar. En önemlisi bu aslında. Nerede olursanız olun icracı olarak mesleğinizi çok iyi idame ettiriyorsunuz. Tekrar tekrar tebrik ediyorum şimdiden.
1: Çok teşekkür ederim. Ecem'le aynı koroda olmak ve burada da bugün bu programda beraber olmak çok güzel hissettiriyor bana. Keza sizinle de aynı şekilde. Nereden nereye diyorum.
0: Evet.
1: Aslında programınız bayağıdır var ama bugüne nasipmiş burada
0: Evet.
1: beraber olmak.
0: Hakikaten böyle araya giren pandemiydi. O zamanlardan beri devam eden bir program. Dolayısıyla aslında aklımıza da gelmiyor. Böyle birbirimizi gördükçe daha çok. Hadi
1: Çok
0: diyoruz.
1: doğru.
0: Aa bizim kızımız
1: Evet.
0: vardı. Aa oğlumuz vardı. Aa ne güzel
1: Çok doğru.
0: işler yapıyorlar. Gördükçe de o zaman davet ediyoruz işte. Hadi gelin
1: Evet.
0: beraber olalım
1: Evet.
0: programda diye.
1: Çok güzel. Çok mutluyum. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: de aynı mutluluğu
1: Sizinle burada
0: yaşıyorum.
1: tekrardan yıllar sonra bir arada olmaktan.
0: Evet, hem de böyle güzel bir şekilde karşımda oturman
1: Evet.
0: harika
1: Çok
0: yani.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi güzel sesinden ilk eserimizi dinleyelim. İlk olarak ne seslendiriyorsun bize?
1: Mehmet Yürü'nün Hicazkâr şarkısı var. Görmezsem eğer sevdiceğim Hüsnü Mirat'ın.
0: Evet, çok güzel bir eser. Zaten repertuara baktığımda bugün birbirinden güzel, çok da duymaya alışık olunmayan eserler seçmişsin. Zevkle dinliyoruz şimdi de.

0: Ağzına sağlık sevgili Rabia.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, peki birazcık dinleyelim müzik hikayeni. Nasıl başladın müziğe? Klasik müzik yapmak neden mesela? Bütün konuklarıma bunu soruyorum. Nasıl bulaştın sen bu klasik müziğe? Harika bir
1: Evet,
0: şey
1: iyi ki
0: ama
1: bulaşmışım.
0: evet, iyi ki bulaşmışsın.
1: Kısaca anlatmak gerekirse, rahmetli Kemal Demir, keman sanatçısı. Ortaokulda ailem bana bir keman aldı ama ben müziği hep seviyordum. Küçük bir oyuncak orktan kendi harçlıklarımla biriktirdiğim, o zamanın gerçekten bir kira parası kadar ederi olan bir o harçlıklarımla biriktirdiğim orgu almıştım. Ama
0: Evet.
1: sonrasında o tabii eğitim alamıyorsunuz hani maddi açıdan. O zamanlar herkes müzik eğitimi alan insanlar biraz daha orta düzeyde insanlar oluyordu.
0: Evet.
1: Biz o düzeyde değildik. Hep kendi kulağımda kulaktan ne çalabilirsem orglu onu çalıyordum tek parmak. Ondan sonra böyle bir kemana niyetlenmiştim. Ailem de çok sağ olsun her zaman destekçim, en büyük destekçim oldu hayat boyu. Onlar keman aldılar. Ümraniye'de Kemal Demir'in tesadüfen yani tevafuk orada Kemal Demir'den ders almaya başladım.
0: Ne kadar güzel bir
1: Evet.
0: başlangıç Rabia.
1: Tabii o çok uzun sürmedi. Sonrasında orası yani kurs verdiği yerde eğitimini bitirdi Kemal Demir. Kemal hocamız. Allah rahmet eylesin. Buradan da onu almış olduk. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ni önerdi bana. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başladım ama yine kemanla başlamak istiyordum. Orada da yine dersler çok pahalı geldi o zamanki bütçemize göre.
0: Ama o süreç içerisinde tabii ben düşünüyorum geçmişi. Bu kadar çok kurs yok. Ders
1: Evet.
0: alabileceğimiz yer yok, araştırıyorsun,
1: Evet.
0: buluyorsun. Ücretler
1: Evet.
0: dediğin
1: Evet.
0: gibi kolay değil yani.
1: Evet. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde orada Sevim abla vardı sekreter. Kulakları çınlasın. Keman dersinin ücreti bize çok geldiği için dedi siz zaten burada keman çalan birçok kişi vardır. Onlardan istifade edebilirsin. Burada koro sınıfına gir. Ben öylelikle sesimi öylelikle ön plana daha atmaya başladım. Çünkü mecburdum bir yerde müzik eğitimi almam gerekiyordu ve koroya mecbur gireceğim.
0: Kaç yaşlar o zamanı?
1: Lise 2, 16. Evet,
0: Evet.
1: 16 yaşındaydım lise 2'de. Okul çıkışlarında üniformamın üstü çok fazla belli olmasın diye. Çünkü benden çok daha yetişkin insanlar vardı
0: Değil mi?
1: cemiyette. Ders günleri üstüme daha farklı bir şey alıp onlarla beraber musikiye bu şekilde başladım klasik Türk
0: Evet.
1: müziğine. Cahit Deniz, Sezen Cin Özdemir, Engin Tarı, Yıldırım Bekçi, sonra en son ABC sınıfları var orada biliyorsunuz ki ama
0: Evet.
1: şimdi A'dan B'ye kadar sadece. Ben icra sınıfına kadar çıkmıştım.
0: Ne
1: İcranın
0: güzel.
1: en küçük üyesiydim o zamanlar. Sonrasında TRT Gençlik Korosu 2013 yılında
0: Ya.
1: cemiyet de hali hazırda devam ediyordu. Sınavı kazandık. Mustafa Doğan Dikmen yönetiminde bizi çalıştırıyordu. Siz de keza öyle.
0: Evet.
1: Sizde de nefes, ses,
0: Egzersizleri
1: egzersizleri
0: yapıyorduk.
1: yapıyorduk.
0: Evet.
1: Sonrasında konservatuvar hep istiyordum. Artık yavaş yavaş bu fikirlerim açığa çıkmıştı. Ne yapmam lazım? Kesinlikle müzikle ilgili bir şeyler yapmam lazım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı ses eğitim bölümünü kazandım 2015 yılında.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: Zaten
1: evet
0: süreç
1: zaten süreç
0: daha
1: kendiliğinden
0: gelişti.
1: gelişiyor.
0: Yine konuşuruz, sohbet ederiz. Çok güzel
1: Evet.
0: akıyor sohbet ama aslında çok güzel şarkılar var. Az önce söyledim. Hemen devam edelim istiyorum. Tahir makamındaki şarkı, Dellalzade'nin şarkısı efendim. Ben sana mecbur olmuşam. Gel yavrucağım.

0: Değerli dinleyicilerimiz, ustalardan eserler de dinletiyoruz sizlere ve bugün konuğumuzla beraber dinleyeceğiz. Kimleri dinlersin sen? Normalde böyle oturup hangi ustalarımıza kulak vermeyi tercih ediyorsun?
1: Dinlemekten önce keyif aldığım ustalardan. Çünkü her ses her kişiye çok fazla hitap etmeyebiliyor. Evet, eseri öğrenmek, ustaca o eseri geçebilmek adına usta kişileri dinliyoruz ama keyif aldıklarımdan bahsedersek eğer öncesinde

0: Çiğdem Yarkın'ı dinlemeyi çok seviyorum. Çok
1: Evet.
0: keyif alıyorum. Yani onun bir şarkı vardır. Evet, biraz bazen keyifsiz gelebilir okumakta icra eden özellikle solistler için. Ama bir solist vardır. O keyifsiz olan eseri bile hani böyle içine sinmeyen bir eseri bile öyle bir icra eder ki bu eser böyle miydi deriz ya da gerçekten çok farklı hissederiz okuduğumuz
1: Evet.
0: zaman. Çiğdem Yarkın benim için öyle.
1: Hı.
0: Öyle bir ses. Onu dinlemekten çok keyif alıyorum. Keza Bekir Sıtkı Sezgin. Yine çok benim müzik anlayışıma hitap eden ve o eseri nasıl geçmem gerektiğini bildiğim ustalardan bir tanesi. Safiye'yle yine o ustalarımız. Perihan Altındağ Sözer'i o da keyifle dinlediğim isimlerden.
1: Ve yeri
0: Evet.
1: gelmişken o zaman dinleyelim, çünkü sırada Perihan Altındağ Sözleri var. Bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait, makamı Uşak bir şarkı. Gücendi biraz sözlerime.

0: dinlemek büyük zevk. Ve konuğumuz Rabia Saklı'yla kısaca sohbetimize devam edip hemen ondan bir eser daha dinleyeceğiz tabii. Sevgili Rabia, peki enstrümanından bahsetmedik. Aslında konservatuvarda bir enstrüman çalmaya başladın. Keman değil artık.
1: Evet. Mızraplı seçmek zorundayız.
0: Evet.
1: Ses eğitimi olduğu için bize eşlik anlamında daha rahat eşlik yapabileceğimiz bir enstrüman olmalı. Ben de kanun seçtim. Kanun da cemiyette o keman hikayemi yavaş yavaş kapatıp kanuna merak saldım. Çok seviyordum sesini. Yani onu da böyle tek elle iki parmakla çalmaya çalışıyorum. Çünkü henüz daha eğitimini almamıştım cemiyetteyken. Konservatuvarda Adnan Günaydın rahmetli. İlk dönem onunla çalıştık. Sonrasında Serkan Mesut Halili hocam oldu. 4 dönem boyunca da onunla üstten ders aldım. O kadar uzun sürmüyordu çünkü enstrüman eğitimi. Ama ben çok sevdiğim için sazımı Serkan Mesut Halili ile kanun derslerime devam ettim.
0: Oldukça da güzel çalıyorsun herhalde. Derste eğitim verdiğini de biliyorum bu konuyla
1: Evet,
0: alakalı.
1: böyle bir şeyim var. Çok seviyorum çünkü sazımı.
0: Evet.
1: Halihazırda hem sazımı çalıyorum hem de eğitimini vermeye çalışıyorum. Nacizane vermeye çalıştığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla açıkçası. Çok seviyorum sazımı. Daha böyle küçük öğrencilerim var.
0: Evet.
1: Onlara kanun dersleri veriyorum, eğitimini veriyorum.
0: Ne kadar güzel. Onlar için de güzel bir başlangıç oluyor
1: Evet,
0: işte
1: benim
0: küçük
1: için de
0: yaşlarda.
1: öyle. Bu her anlamda beni çok besliyor. Bir şey öğretiyor olmak, müziğin bir şekilde bir yaşta başlaması gerekiyor bir insanın. O yaşta ve o şartta kanunla başlıyorsa elimden ne geliyorsa, bildiğim ne varsa hepsini aktarmaya, doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bundan da çok büyük keyif alıyorum.
0: Evet. Pekala. Şimdi biz başka bir keyif alanına geçiyoruz. Senden bir şarkı dinliyoruz. Tabii ki kanunda Batuhan Kaşıkçı ve klasik kemençe de Ecem Aytekin de bizlerle efendim. Onları da buradan söylemiş olalım ve Rabia Saklı bizlere yine bir Tahir makamında çok güzel bir eser var. Bu kez Zeki Duygulu'ya ait bir eser. Şu dağlardan ne turnalar geçmiştir.

değerli dinleyicilerimiz, çok daha fazla şarkı dinleyelim istiyoruz ve hemen bir eser daha dinleyeceğiz Rabia Saklı'dan. Sıradaki eserimiz Kürdili Cazkâr makamında güftesi Fatma Nigar Ulusoy, bestesi Mustafa Sunar'a ait. Ne derin kudreti var o güzel gözlerinin.

0: Gençlerle birlikte programı devam ediyor. Konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun ses sanatçılarından Rabia Saklı. Sevgili Rabia, peki geleceğe dair neler hayal ediyorsun, neler hedefliyorsun?
1: Hayal ettiklerimden bir tanesi gerçekleşti. Bu koronun mensubu olmaktan, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun mensubu olmaktan çok onur ve gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Umarım daim olur, inşallah daim olur ve bizden istenen koronun vizyonu, misyonu, anlayışı neyse bunu bir sonraki nesillere biz nasıl gördüysek aynı şekilde intikal ettirmek, müziği, klasik Türk müziğini, Türk musikisini anlayabilmek.

vurguluyoruz biliyor musun sevgili Rabia? İşte usta seslerimizle aslında yeni nesil sesleri, icracıları buluşturma sebebimiz de bu. Bu bayrak elden ele taşınmaya devam edecek. Şimdi usta seslerimiz demişken bir usta sesimize daha kulak veriyoruz. Şimdi Safiye Ayla'yı dinleyeceğiz efendim. Bestesi Mustafa Sunar'a ait bir eser. Az önce Mustafa Sunar'dan bir eser dinlemiştik sevgili Rabia Saklı'dan. Şimdi Külli Cazkâr makamında eseri de Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Kalbimde ilahi ve derin aşkı yarattın.

0: Evet efendim, Safiye Ayla'yı dinledik ve Safiye Ayla benim için de çok özel bir ses. Tabii ki ustalarımız deyince klasik Türk müziğimizde belirli isimler var. Yani işte az önce senin de saydığın gibi Perihan Altındağ Sözeri, Bekir Sıtkı Sezgin, Safiye Ayla ve yine her zaman programımızda bizim dinlediğimiz çok kıymetli seslerden Alaaddin Yavaşça hocamız. Rahmetle anıyoruz onları. Çok kıymetliler. Onların izinde kendimizi bulmamız çok önemli. Bizim müziğimizde zaten usta çırak ilişkisi illa dip dip olacağız diye bir anlam ifade etmiyor. Şu anda günümüz şartlarında müziğe ulaşmamız çok kolay. Biz ne kadar çok kendimizi maruz bırakırsak o kadar bu müziği onlara yakın icra etmeye çalışırız diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Program öncesi Mustafa Doğan Dikmen hocamızla
0: Evet.
1: güzel bir karşılaşma yaşadık. Çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten bu benim için aklımda güzel bir yerde yer

0: edecektir, kalacaktır. Kıble dedi. Yani kıbleyi hakikaten doğru seçersek, doğru yönelirsek asla şaşmayacaktır. Doğru yerden, doğru şekilde icra etmekten, doğru müziği yapmaktan, doğru bir şekilde intikal ettirmekten, doğru bir şekilde taşımaktan. Bu gerçekten
1: Çok
0: benim çok
1: güzel bir
0: hoşuma
1: cümle. Evet.
0: gitti. Evet.
1: Kıble nereyse sen de o yöne doğru gidiyorsun dedi ve çok çok haklı bu konuda. Herkesin kıblesi, tabii seçtiği kıble kendine göre olabilir. Biz bu konuyu eleştirmiyoruz
0: Evet.
1: ama biz şu anda tabii programımızın özelliği bizim mirasımız Türk müziğimiz olduğu için biz Türk müziğimizin kıblesinin şaşmaması derdindeyiz aslında. Onu vurgulamak istiyoruz. Buradan da sevgili Rabia'nın icralarından da anlaşıldığı üzere zaten gençlerimiz hep hakikaten çok sevindirici bu anlamda. Hep bu yönde gitmeye de devam ediyorlar. Ve şimdi güzel sesinizden bir eser daha dinliyoruz efendim. Evet, sıradaki eserimiz yine Kürdice asker makamında beste ve güftesi Selahattin İçli hocamıza ait. Gül açılsın dudağında, gülüver.

Evet, hem Kürdili Cazkar hem de Selahattin İçli demişken ben de bir Selahattin İçli eseri seslendiriyorum. Bitmez, tükenmez bu dert. Ömür diyorlar buna. Selahattin hocamızın aslında diğer eserlerine nazaran daha farklı olan şarkılarından olduğunu düşünüyorum ben ve çok da seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz.

Değerli dinleyicilerimiz, ustalara kulak veriyoruz ama bu kez yine ustalarımızdan, sazendelerimizden bir eser dinleyeceğiz. Nubar Tekyay ve Ercüment Batanay, Sade Şılay'ın Muayyer Kürdi Saz Semaisi'ni icra etmişler zamanında. Hadi biz de dinleyelim.

Değerli dinleyicilerimiz, artık programda sona doğru yaklaşırken kıymetli konuğumuzdan bir eser daha dinliyoruz. Sıradaki eserimiz Hicaz makamında Bimenşen'e ait bir beste, Güfte Orhan Seyfi Orhon imzalı. Acaba şen misin, kederin var mı?

0: Zaman su gibi aktı, geçti bugün de sevgili Rabia Saklı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizi yıllar sonra tekrardan görmek beni çok mutlu etti. Bir arada böyle bu programı da gerçekleştirdik. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Aynı zevk bize ait efendim ve hemen diyoruz ki program bitmeden sona doğru bir şarkı daha sığdıralım. Çok da güzel bir eser seçmişsin ve onu dinleyelim. Acem Kürdi makamında bestesi Nasibi Mehmet Yürü'ye ait. Kıratıma bineyim.

Kıymetli dinleyicilerimiz, gençlerle birlikte programının bu haftada sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsait Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde, dedi.
2: Spor.
1: Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası

0: Tofaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buğsenaz Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar'da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amili futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyo Name programından hepinize merhaba. Program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Şef İpek Dereli'nin yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları ile birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kimler hemen takdim edelim. Kemanda Murat Kadir Gök Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, üç telli klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, viyolonselde Ahmet Dinleyen ve ritim sazda Bilal Bilke bizlerle. Sevgili dinleyenler, Türk musikisi saz eserleri içerisinde önemli bir yeri olan peşrev ya da pişrev kelimesi, Farsça piş yani ön, revse giden anlamında. Bu duruma göre pişrev önde giden anlamına gelmektedir. Gerçekten pişrevler bir faslın en başında çalınan saz eserleridir. Pişrevler genel olarak 4 hanelidir. Az sayıda 2, 5, 6 haneli olanları da vardır. Sevgili dinleyenler, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait İsfahan makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Udi Hasan'a ait şarkıyla başlıyor. Sen de mi hala esir-i zülfiyar olmaktasın? Uslan ey dil, uslan artık, ihtiyar olmaktasın. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyo Name programında sizinle.

Sevgili dinleyenler, Mevlevi Devri Revanı Türk müziğine özgü usullerdendir. Adına Ayin Devri Revanı da denilen bu usule sadece Devri Revan da denilmektedir. Genellikle Mevlevi ayinlerinde kullanılan usulde daha çok kâr, ayin ve ilahi bestelenmişse de bazı pişre ve bestelerde şarkılarda da kullanılmıştır. Şimdi düyek ve devri revan usullerinde bestelenmiş güftesi Şeyh Galip Efendi'ye, bestesi Üstad Saadettin Kaynağı ait İsfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Elif Güreşçi mikrofona geliyor. Fahri

Sevgili dinleyenler, Türk müziği usullerinden Müsemmen usulü, diğer adıyla Kati Kofti usulü ilk defa hanende Hacı Arif Bey tarafından kullanılmış ve onun tarafından bulunmuş bir usuldür. Hem Müsemmen hem de Kati Kofti adı verilmişse de usule Müsemmen demek daha doğru ve yaygındır. Düşme ey aşık hayale, yağma yok, yağma yok hanı visale, yağma yok. Güftesi Sadiye, bestesi Hacı Arif Bey'e ait İsfahan makamında Müsemmen usulündeki şarkıyı sanatçımız Eliz Avaroğlu seslendiriyor.

Canda hasiyet mi var sevdayı canan olmasa, dilde cemiyet bulunmazdı perişan olmasa. Aşk lezzettir eğer ateş zeni can olmasa, tatlıdır sohbet sonunda zehri hicran olmasa. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait, İsfahan makamındaki şarkıyı sanatçımız Belgin Gök söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, İsfahan makamı hem basit makamlar hem de bileşik makamlar içerisinde görülmektedir. Basit İsfahan makamı her bakımdan Uşşak veya Bayati makamına benzer. Özellikle seyri yönünden Uşşak makamından ayrılır. Zira İsfahan makamının seyri inici çıkıcıdır. Yine Bayati makamından da bazı geçkiler yönünden ayrılmaktadır. Etme beyhude figan vazgeç gönül, gel bu sevdadan hemen vazgeç gönül. Güftesi Recaizade Ekrem Bey'e, bestesi Rahmi Bey'e ait İsfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Zengin Kökten sizinle.

Sevgili dinleyenler, bileşik yani diğer bir söyleyişle mürekkep İsfahan makamının durağı dügah perdesi seyri inici çıkıcıdır. Basit İsfahan makamına dügah perdesinde bir rast dörtlüsünün zaman zaman katılmasından meydana gelmiştir. Bileşik İsfahan makamının güçlüsü neva perdesidir. Aynı basit İsfahan makamında olduğu gibi. Şimdi koromuzdan birbirine bağlı İsfahan makamında iki şarkı dinliyoruz. İlki fesleğen ektim, gül bitti, dalında bülbüller öttü. Diğeri Tamburi Mustafa Çavuş'un bestesi. Böyle rakkas ne demeli?

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Name'den, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. İsfahan makamındaki eserlerin ardından Nişaburek makamındaki eserlere kulak vereceğiz şimdi de. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi, yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader kıskanma, aşkım mı günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Vecihe Daryal'a ait Nişaburet makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Geçiş taksimini kanunla Cemil Atikoğlu yapıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nişaburek makamı bileşik makamlardandır. Durağı dügah perdesi, seyri inici çıkıcıdır. Makam yerinde rast beşlisine, Hüseyini perdesine bir buselik dörtlüsünün, yine Hüseyini perdesine bir rast dörtlüsünün ve yerinde yani buselik perdesinde bir Nişabur dörtlüsünün birbirine eklenip karıştırılmasından meydana gelmiştir. Güçlüsü Hüseyini perdesidir. Makamın seyrinde Nim Hicaz perdesi de güçlü kadar önemlidir. Hatta bazen güçlü gibi kullanılmıştır. Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harab olsun efendim. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nişaburek makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

sırada güftesi yine Vecdi Bingöl'e, bestesi hocamız Selahattin Pınar'a ait Nişabürek makamında şarkı var. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda dili, ben böyle sensiz olurum deli. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizinle.

Sevgili dinleyenler, Nişabur'un makamında Buselik perdesinde Nişabur çeşnesiyle asma karar yapılır. Ayrıca Hüseyini perdesinde Rast çeşnesiyle asma karar yapılır. Yine Hüseyini Aşiran perdesi üzerinde Rast çeşnesiyle asma karar yapılır ki bunlar makamın özelliklerindendir. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin, beni üzerek neden harap edersin? Bestesi Neveser Kökteş'e ait Nişabur'un makamındaki şarkıyla sanatçımız Özal

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna yaklaşırken bizler, program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Name'de sizleri Nişabürek makamının tanısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen İş Forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkati çekti. 2024, 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. ABD-İran Savaşı'nda diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'ta yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve batı iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek

0: TRT Name.
1: Hasan Eylen'in yöneteceği Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Udla Hüseyin İpek yapacak.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçluların yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen iş forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep

0: Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir" dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiyat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. "Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin" dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. 2024, 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. CHP'nin yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleri kampı Bolu Abant'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. "Dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır" dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutukluların sayısı 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın uluslararası yankıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve barışın sesi olduğunu söyledi. "Gazze'de İsrail'in suçlarına karşı bu çağrılara ihtiyacımız var" dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tabii şimdi yorgun bir performanslı bir şarkıdan sonra hemen konuşunca bazen böyle pelteleşebiliyoruz. Evet, hepinize iyi akşamlar dileriz. Saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam ton masterimiz Cihan Yurdakul bizlerle beraber. Stüdyo teknik görevimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben efendim mikrofonlara başında Bahadır Özüşen. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle en güzel şarkılarımızı paylaşacağız. O güzel duygularınıza tercüman olacağız inşallah. Tabii bana eşlik eden stüdyoda o kadar değerli arkadaşlarım var ki hemen onlardan da isimlerinden bahsetmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Viyolonsel'de Ahmet Dinleyen, Klarnet'te Salih Çağlar, Udda Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Klavye'de Kazım Batur Ertem ve Ritim Saz'da Adem Atuk. Çok değerli arkadaşlarım benim, yıllardır beraber çalıştığım hepsi sazında virtüöz. Bugün sizler için çok güzel bir program hazırladık. İşte dedik ki Saadettin Kaynak'tan Nihavend makamında menekşelendi sular, sular menekşelendi. Hemen akabinde yine Nihavend makamında bir şarkımız var. Zeki Aytuncan'ın ve Metin Pütmek sözleriyle, aslında çok bildiğiniz bir eser bu. Leylakları sümbülleri soldurdun, gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken. Hadi şarkımıza geçelim, sonra yine konuşuruz. Buyurun arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Nağme programındasınız. Hepiniz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ziya Zekai Tunca'nın bu güzel şarkısını sizlere seslendirdik. Nihavent makamında Zekai Tunca yaşayan gerçekten bestekar olarak artık son efsanelerden diyebileceğimiz, çok sevdiğim bir büyüğüm. Yıllarca da beraber çalıştık bu stüdyoda, bu koltuklarda, bu sıralarda beraber müzik yaptık, beraber çalıştık. Buradan selam olsun, baba dostudur, çok severim. Şimdi Kürdüz Asker makamına geçiş yapıyoruz. Yesari Asım. Yesari demek eskiden solak. Solaklara Yesari diye adlandırırlardı. Bu lakabı takmışlar. Değerli eserleri var. Onlardan bir tanesini söyleyeceğiz. Ben özellikle bu şarkıyı koydum. Çok sevdiğim bir aile var. Onun için aslında özellikle, sonuçta benim programım istek programı değil ama yıllardır bizi kadim olarak dinleyen bir sevgili büyüğüm ve eşi için bu şarkıyı söyleyeceğim. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam. Ahmet dinleyenden şöyle güzel güzel o cellosundan şöyle yavaş yavaş alsak nasıl olur Ahmetciğim? Aa, işte bu. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kirletmem onu. Kendimi hicrana dağıtsam, bezminde geçen bir geceyi bin yıl uzatsam, doymam o güzel sinede.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte hiçbir zaman okumaktan bıkmayacağım. Kendim özellikle dinlerken hiçbir zaman bıkmayacağım bir eseriydi. Tabii bu eseri özellikle o saf ömrümce o saf aşkı, o güzel aşkları, temiz olan gerçekten o içindeki o güzel aşkı atfettiği böyle partnere diyelim artık o güzel ya da kime atfettiyse o kadar güzel bir dile getirmiş ki melodilerle de biz de buradan hediye etmiş olduk Aydemir Tunç ailesine. Evet efendim, şimdi muhayyer makamında bir türkümüz var. Uzun zamandır yine okumayan bu türkülerden. Bizim tabi Türk sanat müziğimizde türkü formunda olan eserlerimiz de vardır. Saadettin Kaynak bunu çok güzel işlemiş mesela. Tabi birçok örnek de var, birçok bestekarlar var. Mesela Saadettin Kaynak Elazığ'da Harput'ta askerlik yapıyor. Oradan esinlendiği eserler var. Türk halk müziği formunda böyle oranın etnik, yören etnik yapısına uygun olan, melodik yapıya uygun olan eserleri buluyor. Onlardan bizim repertuarımıza kazandırmış. Allah rahmet eylesin. Saadettin Kaynak yine bir eseri. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Günah ise gönül çekmek, gel boynumu vur kölenim, kıyma bana güzelim.

0: kıyma bana, kıyma bana, kıyma bana güzelim.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, cüzdan makamına geçelim mi şöyle? Tabii demin provada onu konuşuyorduk burada, Salih Çağlar, işte eskiler Cemil Atikoğlu, Ömer Oytun. Ahmet de artık eski, Serhat da eski. Yani artık biz yeni demiyorum onlar. Tabii genç görünüyorlar da. Ama uzun zaman tabii. Şimdi bizim hocamız Mustafa Erses derdi ki oğlum, bir müzisyen, bir sanatçı uzun soluk, uzun bir zamanda yetişir öyle. Çünkü bu sanat, bu bir ilim. Burada makamlara vakıf olmak, bu şarkıların melodilerindeki o edebiyat. Zamanında burada babamlar edebiyat dersi almışlar. Akif Özüşen ve 66 dönemi. Bizler de yetiştik. Edebiyat dersine yetişemedim ama burada tabii birçok dersler de aldık. Mikrofon kullanma, imaj maker'lık, bunlara kadar gerçekten. Çünkü çok önemli bir değerimiz var. Bu bizim mirasımız. Biz bunu en doğru şekilde aktaracak donanıma gelebilecek sanatçılar olmak durumundayız. Ankara Radyo sanatçılığı ancak bunu gerektirir. Evet, onu diyorduk. Burada birçok tabii hocalarımızla çalıştık. Onlardan bir tanesi de Avni Anıl. Gerçekten bir rüzgar gibi geldi geçti ve inanılmaz eserler bıraktı. Onun Hüzzam makamındaki eseri ve Onur Şenli'nin sözleriyle bestelediği Ömrümüzün Son Saati, Çalmadan Gel, Ne Olur Gel.

Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Bahadır Özüşen mikrofonlarınızda ve Ankara Radyosu'ndan çok değerli arkadaşlarımızla beraber sesleniyoruz. Avni Anıl dedik, gerçekten inanılmaz eserler bırakmışlar. Bizim eskiler derlerdi ki bize, bir eser bırakmayanın yerinde yerler eser. Buraya geldik. Yaşamımızda bazı şeylere dokunup bir hatıra, bir miras ya da bir gerçekten eser bırakmak hiçbir zaman unutulmayacağına artık vesile oluyor ve bu da kalıcı oluyor tabii. İnşallah biz de öyle oluruz. Tabii ben diye bestekar yönüm artık zamanla artık piştikçe, muskiyle hemdem oldukça, o yıllar geçtikçe ister istemez bardaktan su taşarcasına siz de zaten o geliyor. O ilham da geliyor, o melodiler geliyor. Biz de kendi çapımızda besteler yapıyoruz tabii, bir şeyler bırakıyoruz inşallah. Aynı zamanda da tabii bu aldığımız eğitimlerle yeni gençlerimize örnek olmak. Çünkü en doğru ağızlardan, en doğru tavır, üslup Ankara Radyosu'nun okul vasfıyla, Ankara Radyosu farkıyla ve orada tabii ki sanatçısı olması vasfımızla beraber onlara da iyi örnek olma tabii ki sorumluluğumuz da var. Biz de bunu inşallah doğru düzgün yerine getirmeye çalışıyoruz. Hüzzam makamının o güzel ezgileri. Şöyle bir evet, bence bir Sade Hoşses'in bir şarkısı var. Harika bir eser. Şimdi biz, tabii biz de coşuyoruz burada sevgili dinleyicilerimiz. Biz böyle sanki müzik yapıyoruz da robot gibi yapmıyoruz bunu. Bu duygu işi. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Biz sizin o kalplerinize talibiz. E tabii biz de o duyguyu yaşamazsak biz o duyguyu sizin kalbinizle beraber nasıl paylaşalım? Biz de aynı duygular içerisindeyiz. Bazen böyle spontane gelişiyor. Salih Çağlar'ın şu andaki yaptığı gibi. Hiç bunları biz provada hiç tayin etmedik. Buradaki o duygumuzla tamamen doğal ve sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Hadi

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara'da sunulan akustik name programından en son bıraktığımız şarkı Hüzzam, kulaklarınızda kalan o hoş nameler. Sadi hoş sesti zaten bestekarı da. Harika bir şarkı. Senin sesini, gözlerin rengini unutabilsem dedik. Şimdi aynı yine güzellikte. Avni Hanım'la döndük. Ülkü Alker sözleriyle Rast makamına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Rast. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz. Benden size armağan efendim, buyurun.

Sevgili dinleyicilerimiz, biz de sizlerle öyleyiz. Çünkü biz bir toplumuz, bir milletiz. Müziğimiz de bir, kültürümüz de bir, sevgimiz de bir. Sadece bize ne düşüyor bunları güzelce paylaşmak. Birbirimizle o mutluluğu, o paylaşımın en güzel hazlarını yaşayabilmek. Bence Ras makamının bu güzel, o melodik dünyasının o büyüsüne girmişken İrfan Özbakır'ın Memduha Olgun sözleriyle yaptığı aynı makamdaki sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Hadi arkadaşlarım buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan Bahadır Özüşen ve birbirinden değerli kıymetli saz arkadaşlarımla beraber biz çok özellikle bu şarkıların gerçekten böyle o duygularına kapılıp o coşkuyla sizlere sesleniyoruz. Evet, keyif alıyoruz. Bak Salih Çağlar oradan diyor ki keyif alıyoruz hep beraber diyor. Aynı keyfi inşallah siz de alıyorsunuz diye de biz burada umut ediyoruz. Uşak makamına geçiyoruz, aşıklar makamına. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. İki şarkımız var. Sizleri seslendirelim. Sizleri uşak makamının o tadıyla veda edeceğim çünkü. Selam vermeden gelip geçersin. Zeki Duygulu'nun çok güzel bir eseridir bu. Mahzun kalbimi delip geçersin. Niçin gözlerini süzüp geçersin? Garip gönlümü üzüp geçersin. Beni bırakma, canımı yakma. Sonra ettiklerini çekersin. Buyurun arkadaşlar.

Efendim Uşak makamındaki Zeki Duygulu'nun işte gerçekten duygulu şarkısı. Şimdi bu şarkıda öyle bir büyü var ki aslında bütün şarkılarda öyle ama hepsinin ayrı gerçekten bir tadı var. Çünkü hangi duygularla yaptılarsa. Şimdi hem keyif veren hem de hüzünlü bir şarkı. Hem makamsal olarak da zaten öyle bir melodik yapısı var ama Uşak makamı tabii aşıklar makamı. Burada şimdi bizim musikimizin en güzel tarafının ne olduğunu hemen söyleyelim. Bu bizim mirasımız, kıymetimiz nedir biliyor musunuz? Bizde en hüzünlü şarkılar ve en hareketli şarkı, en hüzünlü şarkılar da hep böyle kaliteli hüznü yaşatır. En hareketli şarkılar da kaliteli sevinci yaşatır. İşte onun için bu değerli müzikimiz bu kadar kıymetli. Evet, geldik programın sonuna. Ben veda edeyim. Olur mu Cihancığım? Evet, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, oradan şöyle el sallıyoruz birbirimize. Bu kumanda masasından sizlerin o güzel sesini sizlere ulaştırıyor, sağ olsun.

Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Evet, bugün beraber bizlere eşlik eden saz arkadaşlarım, benim kıymetli arkadaşlarım. Hepsinin ellerine sağlık. Hepsi çok değerli ve kıymetli. İyi ki varlar. Allah ömürlerine uzun bereket versin inşallah. Kemanda Serhat Çiğiltepe vardı. Viyolonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Salih Çağlar, Utlu Ömer Oytun, kanunda Cemil Atikoğlu, klavyede Kazım Batur Ertem.

Elden program yapımcımızdı. O da içeriden bize el sağlıyor, sizlere selamlarını yolluyor. İnşallah başka bir programı tekrar görüşünceye dek hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. En güzel şarkılar, en güzel, bütün güzellikler sizlerle olsun diyoruz. Hoşça kalın. Mehtaplı gecelerle sizleri uğurluyoruz efendim.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, bir cumartesi akşamında yine akşamın sesinde buluştuk sizlerle. Gönüllerde yer etmiş muhteşem eserlerle saat 21'e kadar sizlerle güzel bir zaman geçireceğiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Programımıza nostaljik güzel bir eserle başladık. İsmet İnedim imzasını taşıyan Nihavend makamında Bir Daha Aşık Olmayacağım Umut Akyürek seslendirdi. Sırada güftesi ve bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend makamında keyifli güzel bir eserimiz var. Kalplerimiz bir olsa dünyamız başka başka olsun varsın diyorsan kim karışır bu aşka? Seda Gökkadar seslendiriyor bu güzel eseri. Thank you.

Akşamın sesi dillerden düşmeyen, hepinizin sevdiğini tahmin ettiğim harika bir eserle devam ediyor. Güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na, bestesi Kemal Gürses'e ait Uşak makamındaki eseri. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bu arada sizlerden sevgi dolu, övgü dolu güzel iletiler bizlere çoktan ulaşmaya başlamış, ulaşmaya devam ediyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki eseri Anamur'dan Koray, Burçin, Gülçin ve Dilşat Heybeli için istemiş. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRTname dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara'dan güzel bir Eylül akşamından tüm TRTname radyo dostlarıma ve ekibe sevgiler, selamlar demiş Mesut Mor. Keyifle dinliyorum her hafta ve yine bu hafta da heyecanla radyomun başındayım. Keyifle dinleyeceğim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan yine Muharrem Yorulmaz, Dilek Hanım hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm dostlara sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dinleyicilerine, ekibimize ve bana armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. O da iyi yayınlar dilemiş. Güzel bir Adana akşamından hepimize selamlarını göndermiş Osman Çokyaman, sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen de şu anda bizi dinliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine ve ekibimize armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer güzel bir hafta sonu diliyor, tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Ve İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de şu anda bizlerle birlikte bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Biz de Feryal öğretmenimize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarın Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olması ve ailemde deniz subayı da olmasından ötürü sıradaki eseri tüm denizcilere armağan ediyorum demiş. Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor muhteşem eseri, hep birlikte dinliyoruz Geceler.

Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz makamında yine dillerden düşmeyen bir şarkımız var. Böyle kaç yıl geçecek, gözyaşlı gönül kırık. Sanatçımız Belgin Gök sizlerle.

Akşamın sesi Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz bestesi kendisine, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Nihavend makamında çok güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstanbul

Bu Beykozpaşa Bahçe'den Güler Balcı bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Güzel bir akşamdan sevgiler selamlar demiş. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri buralarda dinlemek istiyoruz. Sağ olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte yeni bir akşamın sesine kavuşmanın mutluluğu içindeyiz demiş. Çok teşekkürler. Fatma Ateşok bizlere Türkiye'den selamlarını göndermiş. Almanya'dan yazardı. Dilek Hanımcığım size sürprizim Türkiye'de olmamız. Çanakkale'den mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileklerimi, gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri size, ekibinize ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Biz de Fatma Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname radyo dostlarına ve bugün doğum günü olan kıymetli ses sanatçısı Kadri Şarman'a armağan ediyorum demiş. Biz de Kadri hocamızın birazdan doğum gününü kutlayacağız güzel bir şarkısıyla. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor harika eserini. Bin dereden sular getirme.

Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada güftesi Vural Şahin'e, bestesi Kadri Şarman'a ait Nihavend makamında aşk dolu muhteşem bir eser var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ankara'dan Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu hepimizi selamlamış. Akşamın sesini merakla bekliyoruz. Güzel bir akşam diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine Ankara'dan Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar dilemiş. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı. Teşekkürlerimiz sizleredir demiş. Sıradaki eseri vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve ailelerine ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Bakalım mesajlarımızı okumaya devam edelim. Uğur Heybeli'yi okumuştuk. Bayram Gökçen Seydi Fethiye'den bizleri selamlamış. Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri Eşarife Hanım, oğlu Cem Gökçen, kızı Fikriye Gökçen, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevgili arkadaşları Abdurrahman Beşir ve Hasan Kozoğlu'na armağan ediyor. Van'dan Ümit Kaya Çelebi selam olsun. Bir şarkımız Kemal Benli, Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara, Musa Özçelik ve Ahmet Bahar için olsun demiş. Kadri Şarman sizler için seslendiriyor. Güneşin ışığı senden nur alır. Bu arada sevgili dinleyiciler, Kadri Şarman hocamızın bugün doğum günü. Hocamızın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, nice güzel yıllar, uzun yıllar geçirmesini diliyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İyi ki doğdunuz hocam diyorum buradan. Ve şarkısını dinliyoruz. Çok güzel bir eser. Hep birlikte Kadri Şarman seslendiriyor. Güneşin ışığı senden nur alır.

Şeniz Güneş'i güzel bir potpuri de dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu olan, Sanat Güneşi ve Paşa lakaplarıyla tanınan Zeki Müren, adını Türk müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Müzik yaşantısı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Zeki Müren, 300'den fazla da şarkı bestelemiştir. Zeki Müren ayrıca Türkiye'de verilmeye başlanan ilk altın plak ödülünü alan sanatçıdır. 24 Eylül 1996 yılında TRT İzmir Radyosu'nda konuk olduğu program sırasında kalp krizi geçirerek 65 yaşında hayata veda etmiştir. Güçlü sesiyle ve muhteşem eserleriyle gönüllerde yer etmiş olan büyük sanatçıyı, ölümünün 30. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve sanatçımızın güçlü sesinden muhteşem bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bizlere sevgi dolu iletiler ulaşmaya devam ediyor. Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi Dilek Hanımcığım dinliyorum demiş, bizlerden bir isteği var. Sıradaki eseri ona armağan ediyoruz. İzmir'den yeni bir dinleyicimiz Sena Yavuz programımıza katıldı, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı uzun süredir göremediğim canım babam Erhan'a ve biricik annem Zübeyde'ye armağan ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, iyi yayınlar demiş, biz de hoş geldiniz diyoruz. Yine yeni bir dinleyicimiz Neriman Hakkı, sıradaki şarkıyı Cevat Abdurrahman'a ve sizlere armağan ediyorum demiş. Neriman Hanım'a da programımıza hoş geldiniz diyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte, sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum. Sizi dinlemeyi çok seviyoruz demiş. Teşekkürler. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Mersin Çamlıyayla'dan Yasemin Yiğit, muhteşem eserleri dinlemek için bekliyoruz, İyi yayınlar diliyorum demiş. Ankara'dan Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş, şahane repertuarınızdan sıradaki şarkı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan olsun demiş. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar, sıradaki şarkıyı Tavşan halkına armağan ediyorum demiş. Dinar'dan Feyzi Akşen hepimizi selamlamış, sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkür ederiz. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın bizleri selamlamış, sıradaki eseri Gaziantep'ten kor arkadaşı Aziz Büyük Nacar'a armağan ediyor. Hatay'dan Mehmet Andız herkese iyi akşamlar dilemiş, sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Kıymetli sunucumuz papatyamız Dilek Hanım'a da armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Uşak'tan Erol Özsan da bizlerle birlikte, Meral Özsan'ın eşi de yazdı bu akşam. İyi akşamlar. Hafta sonu akşamlarının en güzel programı Akşamın Sesine, değerli yapımcımız sunucumuz Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Meral Hanım'a, kendisine, bana, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Muhteşem eseri sizlere armağan ediyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden geliyor. Güftesi Sabih Gözen'e, bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend makamında. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Siz eşlik edin bu güzel esere sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sanat güneşimiz Zeki Müren hem sesiyle hem besteleriyle gönlümüzde yaşamaya devam edeceğiz. Mekanı cennet olsun diyoruz ve yine Zeki Müren'den bir şarkı dinleyelim dedik sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada sizlerin de sanat güneşimizi sevdiğinizi biliyorum. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler sayfamıza. Zeki Müren'in hangi şarkılarını sevdiğinizi yazabilirsiniz özellikle. Güzel de bir şey olur bence programımız sırasında. Sizlerden iletiler gelmeye devam ediyor. Yine dediğim gibi Zeki Müren'den bir eser gelecek. Bu kez güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Bilge Özgen'e ait Hüseyin'i makamında harika bir eser sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Adana'dan Selahattin Erzi, hafta sonları zevkle beğenerek huzurla mutlulukla dinlediğimiz Akşamı Sesi programına sevgiler selamlar diyerek bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Bize sevgiler göndermiş Adem Bey'le birlikte sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bodrum'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, kızları Hande, Gamze, damatları Yeray ve Cumhur Şener'e, ekibimize, name dostlarına armağan ediyor. Güzel programınızı birlikte dinliyoruz demiş. Ben de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamı Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Muhteşem program Akşamın Sesinde sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, Ankara'dan gelen canım ablam Nesrin, oğlu canım yeğenim Erkan Öztürk, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyor.

diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Cevat Abdurrahman, Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den Büyük Müsellim köyünden bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Biz de Gümülcine'ye sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dinleyicilerine, Cuma günü çalışmalarına başlayan Türk Sanat Müziği Dostları Derneği TÜSAMÜT üyelerine ve şefleri Galip Bey'e armağan ediyor. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri, Kalbi Gibi Yüzü de Güzel Komşum Fethiye'ye armağan ediyorum. İyi ki doğdun arkadaşım demiş. Fethiye Hanım'ın doğum gününü biz de kutluyoruz, mutlu yıllar diliyoruz. Komşuluğun ne önemli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Hepimiz mutlu olalım. İyi ki varız. Hayat sevince güzel. Seni de çok seviyoruz kelebeğim. Nasıl bağlandık sana birbirimizi görmeden demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Sevgi karşılıklıdır. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal hepimize iyi yayınlar diliyor. Bahçede çayımı demledim, güzel şarkılar eşliğinde keyifle içeceğim demiş. Afiyet olsun diyoruz. Mersin'den Gülten Duran güzel bir akşam diliyor. Gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sizin seçtiğiniz muhteşem eserleri keyifle dinleyeceğim. Dilek Hanımcığım, emeğinize, içtenliğinize sonsuz teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri kıymetli sanatçımız Kadri Şarman Bey'e armağan etmek istiyorum. Bugün Kadri Şarman'ın doğum günü. Doğum gününüzü candan kutlarım, iyi ki varsınız demiş. Adana'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Güzel dualarını da göndermiş. Evlerimizin sarı gülü hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, akşamın sesi dinleyenleri ve emeği geçen herkese teşekkürler. Yine billur sesli sarı lalemizin sunumunu iple çekiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı İlyes Bağ Evi'nde bulunan arkadaşları Ali Anıl İlyes, Abbas Tatlısu ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Uşak'tan Meral Özsan da şu anda bizlerle birlikte hafta sonlarımızı

0: Hocamız Dilek Hanım'a kıymetli teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, torunlarına, ekibimize, Sarı Orkidem Dilek Hanım'a ve birbirinden değerli name dostlarımıza armağan ediyorum diyerek sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Hilmiye Sağlam Çankaya, dinlemedeyim, yine harika eserlerle evlerimize hoş geldiniz Dilek Hanım demiş. Hafif yağmurlu bir İzmir akşamından selamlarını göndermiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Harika bir eser. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana.
1: Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

ses aşkla yanan kalbimin sesi, hüzünlü gönlümün içli nefesi. Onsuz yaşamakta yoktur hevesi, duamı kabul et dilekçemiz. Sessiz akışında devalar gizli, nazlı sularında dualar gizli, uykuya sığmayan rüyalar gizli, duamı kabul et.

Saatlerimiz 19.53'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Sizlerden bizlere iletiler de ulaşmaya devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz sevgili dinleyiciler, adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi yazarak kendinize, sevdiklerinize, yakınlarınıza, ailenize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Programımız yine Zeki Müren imzasını taşıyan Suzinak makamında güzel bir eserle devam ediyor. Yine güçlü bir ses olan Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri de. Adana'dan Sariye Demirhan Göre iyi yayınlar diliyor. Hafta sonlarımıza keyif neşe katan Dilek Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Sıradaki eseriniz üniversiteye başlayan gurbete giden yeğenlerime, oğlum Göktuğa ve dayısı Akif'e ve sizlere armağan ediyorum demiş. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Sizleri ne zaman dinlesem harikasınız, musikimizin seçkin eserleriyle, nameleriyle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz, ruhumu aydınlatıyorsunuz. Sevgi dolu yüklü yüreğinize sağlık, akşam güneşim Dilek Hanım, sen hep var ol demiş. Hep program devam etsin demiş. Bir numarasın diye de övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki esere ortağım demiş ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Arif Beşdemir iyi akşamlar dilemiş. Karaburun Mordoğan'dan bizlere selamlarını göndermiş İzmir'den. Cumartesi akşamında büyük sanatkar rahmetli Zeki Müren eserini istiyorum demiş. Kendime, aileme, Kayalık grubumuz ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. İstediğiniz şarkı değil, Zehretme Hayatı Bana Cananım şarkısı da Zeki Müren'in çok güzel bir eseri ama biz farklı bir eserini dinleyeceğiz. Onu sizlere armağan edeceğiz. Isparta Senirkent Başköy'den Erhan Yavuz iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Biricik Kızım Ay Parçam Sena'ya ve kıymetli eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum. Ayrıca güzel ülkemin güzel insanlarına da armağan olsun demiş. Bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bartın'dan Musa Aytu mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sevgilerini göndermiş. Bingöl'den Mehmet Göböçkün de bizlerle birlikte, sesinizi duymak çok güzel demiş. Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi sizi dinlemekten mutluluk, keyif duyuyorum. Sıradaki eseri başta size, ekibinize, değerli eşim Bedriye Hanım'a ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut, evlerimize hoş geldiniz Dilek Hanım demiş. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden bizlere selamlarını göndermiş. Yeni dinleyicimiz Durmuş Altunbaş'a hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Zülbahar Hanım'a, çocuklarına, torunlarına, değerli köyüm halkına demiş. Ekibinize ve TRTname dostlarına armağan ediyorum diye de belirtmiş. Durmuş Bey'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş.

Mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Mehmet Andız, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinden İbrahim Rukiye Karabağ da şu anda bizlerle birlikte. Her hafta sonu olduğu gibi bugün de evimize hoş geldiniz Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki muhteşem eseri eşim Rukiye Hanım'a, size ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Zonguldak Çay Cuma'dan Ayten Ayfer Mosmos, mesai bitim eve giderken sizi dinliyoruz, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum, ben de iyi yolculuklar diliyorum size. Erdek'ten Gülsefa Koççi Can Bolat da güzel bir mesaj gönderdi. Akşamın sesiyle bu hafta tüm şarkılar bin bir duyguların dizelere dökülüp namelerle notalara tınılarıyla ses olan şaheser eserlerin mimarları kıymetli bestekarlarımıza, kıymetli güftekarlarımıza, kıymetli ses ve saz sanatçılarımıza, gönlümüze zarif takdimleriyle dokunan Dost Radyomuzun muhteşem kıymetli ekiplerimize ve tabii ki siz Dilek Hanımcığıma olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesaj için. Konya'dan İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor, bizleri selamlamış. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Yine geldik haftanın en sevilen gününe ve hafta sonu programına. Bizlere bu güzel programı hazırlayan, sunan kıymetli ekibe çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Mihri Didem, çocuklarım Elif Esma, siz kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, kıymetli yapım ekibine ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Edirne'den Selda Karayiğit de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Kenan Karanfil, Kemal Paşa'dan herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Utsunomiya'nın fahri hemşehrisi sarışın sevdamız Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan Fazilet anneme, Ispartalı emekli albay Remzi Kartal ve eşi Ayşe Hanım'a, İzmit'ten Erdal ağabeyime, Erol ve Meral Özsan'a, Hatice Okur'a, Hüseyin Güden'e, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve Ela Altın'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Utsunomiya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Zeki Müren'e ait Suzinak makamındaki eseri Muazzez Abacı'nın Ölümsüz Sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Bu eseri ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Bir dilek diledim ben senin için. Güftesi ve bestesi Metin Milli'ye ait olan Nihavend makamındaki bu aşk dolu eseri Metin Milli'nin sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 20.09'u gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla yine muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere sevgi dolu iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerini göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel programı akşamın sesini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla ve onun titizlikle seçtiği birbirinden güzel şarkıları dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceniz için. Sıradaki şarkıyı kendisine Sarı Gülümüz diyerek bana Hatice Okur, Meral Özsan, Gülten Duran, Şevki Şahinoğlu'na ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlar canım. Sıradaki eseri bu akşam nişanlanan Aziz Selim'e çiftine, Suna teyze, ablaların bir tanesi Seven Kurtboğan Savtekin'e, değerli name dostlarına ve sizlere armağan ediyorum demiş. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin, Yamaç Şahin Bostancı'nın Sakura Çiçeği Dilek Hanım kolay gelsin iyi yayınlar diliyorum demiş. Bugün çok değerli bestekarımız, kıymetli ses sanatçımız Kadri Şarman'ın doğum günü. Doğum gününü en içten duygularımla kutluyorum. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i rahmetle anıyorum. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı size, ekibinize, kendime, Kadri Şarman'a, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Demet Savtekin, Yelda Toprak ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar da gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin demiş. İyi ki varsınız demiş. Çok da güzel bir şarkı gelecek sizin için. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Zevkle dinliyorum diyerek sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın sizlere bugün Zonguldak'tan sesleniyorum, yazıyorum demiş. Sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün hafta sonu cumartesi. Bu güzel programı bizler için hazırlayan, sunan Dilek Hanım'a, ekibe teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e, Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara

Ümit Kaya Çelebi, Semir Kelle, Fevziye Çöldaş ve ekibimize armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Sena Yavuz sıradaki şarkıyı babası Erhan'a, annesi Zübeyde'ye armağan ediyor. Bakalım şöyle. Ayşe Sadıç hoş geldiniz demiş. Güyer ailesinin bir şarkısını rica ediyoruz. Hayattaki en yaşlı üyesi olarak sevgilerle, İstanbul'dan sevgiler Ayşe Güyer Sadıç. Ayşe Hanım, Metin Güyer'in kızı mısınız bilemedim ama programımıza ilk kez yazıyorsunuz. Hoş geldiniz diyorum. Çok merak ettim. Ayşe Güyer Sadıç. İnşallah güzel bir eserini dinletiriz gelecek haftalarda Metin Güyer'in. Bana belirtirseniz çok sevinirim. Metin Güyer'in kızı mısınız acaba? Sevgiler, selamlar. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan Enis Türk güzel ülkeme iyi akşamlar dilerim demiş. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Adana'dan Sariye Demirhan Göre hafta sonlarımıza keyif katan Dilek Hanım'a teşekkürler demiş. Sevgilerini göndermiş, okumuştuk mesajını. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik bitimsiz sevgiler demiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem Leyla, damadı Tevfik Pakyürek ve iki gün önce doğum gününü kutladığımız bal böceği torunum Beliz Bebe'ye, ekibinize, size ve name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Ben de güzel bebek Beliz'e buradan sevgilerimi gönderiyorum, yanağına bir öpücük konduruyorum. Emin Atik, değerli Dilek Hanım, sıradaki eseri eşim Canan Şen, sevgili oğlumuz Burak Halim için ve sizlere armağan ediyoruz. İstanbul'dan sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Merter Uzal, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nura ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün de bizlerle birlikte. Güzel, değerli, kıymetli sunucumuz, sarı papatyamız Dilek Hanım'a, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm name dostlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya'dan Behrin Özkök, başarılar dilerim demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kuşadası'ndan Korhan Öcal, serin bir Eylül akşamından size ve çalışma arkadaşlarınıza binlerce selam gönderiyorum demiş Korhan Bey. Hoş geldiniz diyorum yeni dinleyicilerimizden Korhan Bey de. Güzel şarkılarınızdan birini canım annem Selma Öcal'a, 9 Eylül Üniversitesi'nde kamu yönetimi ana bilim dalındaki tüm eğitmenlerime armağan etmek istiyorum. Kolaylıklar diliyorum demiş. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz Korhan Bey'e. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor bizlere. Alanya'dan Dilek Yıldız, mutlu akşamlar. Alanya'dan sevgiler demiş. Teşekkürler. Dilek Hanım, sevgilerimle Gönül Karaca, Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum demiş. Gönül Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz Gönül Karaca'ya. Yeni dinleyicimiz sıradaki eseri kendisine armağan ediyor. Canım kendim demiş. Evet, insanın kendisini sevmesi, diğer insanları da sevmesine katkıda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Hem kendimizi seveceğiz, hem çevremizdekileri seveceğiz. Sevgi dolu olmamız gerekiyor. Gönül Hanım'a teşekkür ediyorum. Adana'dan Sevda Demirhan, yine huzur veren tınılarla baş başayız demiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Türker Kezer, yine yeni dinleyicimiz. Maşallah bugün çok sayıda dinleyicimiz katıldı programımıza. Türker Kezer'e hoş geldiniz diyoruz demiş ki Türker Bey, sofra başında dinliyoruz. Çok güzelsiniz. Beraberimdekiler Aynur Özdek Kezer ve Okan Aydın için sıradaki şarkıyı çalabilir misiniz demiş. Tabii ki diyoruz, afiyet olsun diyoruz aynı zamanda. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki yayınlar diliyor ekibimize
ve Resim Ritim Koro arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri bize ve TRT Name dinleyen tüm dostlara armağan ediyor. İzmir Selçuk

Festen Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mehmet Altan Polatlı'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Muazzez Güler Atabey, Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ve Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi tatlı bir mesaj ulaştı bize. Adana'dan Telli Turnalar eşliğinde selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Böylesi muhteşem eserler karşısında şahsım Leyla ile Mecnun, Ferhat'la Şirin, Kerem'le Aslı, Arzu'yla Kamber, Yusuf'la Züleyha gibi bu programa bağlıdır. Bütün duyguların en güçlüsü olan sevgi çatısı altındaki başta pırlantamız Dilek Hanım olmak üzere tüm kıymetli TRT Name dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Aynı zamanda Zeki Müren'le ilgili de güzel bir mesaj göndermiş. Zeki Müren'i seviyorum, nur içinde uyusun, gitme sana muhtacım, mihrabım diyerek, bulamazsın, alkışlarla yaşıyorum, aklıma ilk gelenler demiş. Numan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Selahattin İçli imzasını taşıyan Hicaz makamında muhteşem bir eser dinliyoruz. Yüksel Uzel'in sesinden ve sizlere armağan ediyoruz. Bir seni bir gülü öptüm gizlice.

Sırada güftesi Erol Martal'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait Hüseyini makamında sevilen bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Yağdır Mevlam Su. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Altınordu'dan Ekrem Mert iyi akşamlar dilemiş, sıradaki eseri TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Kırşehir'den İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum, selamlar saygılar Hacı İsmet Özdemir demiş. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, yeşil vatanımızı koruyalım, daha yeşil bir gelecek için doğayı koruyalım, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım demiş. Teşekkürler bu güzel mesaj için. Suna Koçak Berlin'den bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Suna teyzemiz iyi yayınlar diliyor. Sanat güneşimiz Zeki Müren'e gani gani rahmet diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Maşite Demirhan Bozbulut iyi akşamlar, herkese selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri kardeşi Akif Bey'e armağan ediyor. Sevgili Dilek Hanım, Ege'nin akşam serinliğinin denize karıştığı Çeşme Yalı Mahallesi'nden size ve TRTname ailesine gönül dolusu selamlar demiş Doğan Çizmeci. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Gülsüm Çizmeci'ye, ailesine, dostlarına ve bizi aynı namelerde buluşturan tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Tabiatın Kalbi Bolu'dan Bedrettin Karaman selamlarını göndermiş. Duygu yüklü hasret sitem sevgi ihtiva eden bir hüzzam eser bekliyorum. TRTname dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Çayım içiyorum limonlu ve demli. Bir hüzzam eser gelmezse olur gözlerim nemli demiş. Bana yine çok güzel dörtlük göndermişsiniz Bedrettin Bey. Gözleriniz nemli olmasın lütfen, bugün denk gelmedi. Yarın epey bir hüzzam eserimiz var, yarın da dinlemeye devam edin. Bu akşam ben size Yağdır Mevlam Suyu armağan etmek istiyorum. Çayınızı keyifli keyifli için diyorum. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Yine muhteşem bir şarkımız var. Aşk dolu sevgili dinleyiciler, sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Yusuf Öncüler'den bizlere teşekkür mesajı geldi. Zeki Müren'den dinlediğimiz ve Zeki Müren şarkıları için bizlere çok teşekkür ediyor. Bizden de sizlere selamlar. Kemal Bulut Ankara Ümitköy'den İyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Vedat Kaptan Yurdakul'dan bir şarkı istiyorum demiş. Sanıyorum yarın akşam Vedat Kaptan Yurdakul'dan bir eserimiz olacak. Lütfen dinlemeye devam edin diyorum. Beypazarı'ndan İzzet Yücel de bizlerle birlikte. Evimizin kızı Dilek Hanım'a, TRT Yapım Yayın ekibine selamlar. Türk sanat müziğine gönül veren herkese sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Yarın sona erecek olan Uluslararası Beypazarı Festivali'ne herkesi davet ediyorum demiş. Olcay Kıyak, merhabalar, sarı papatyamız hafta sonlarımızın vazgeçilmezi. Şu an tatil dönüşü yolundayız, yolda sizi dinliyoruz demiş. Yeni dinleyicimiz önce de takip etmiş demek ki bizi. Hoş geldiniz diyorum ben Olcay Kıyak'a. Sıradaki eseri başta anneciğim olmak üzere ağabeyim ve erkek kardeşime, bir de bugün doğum günü olan saygıdeğer Kadrişarman hocama armağan ediyorum. Kendisine sağlıklı, mutlu, nice güzel yaşlar diliyorum. Sıradaki eser ayrıca tüm TRTname dinleyenlerine ve yayın yapım ekibine gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kadrişarman hocamdan da az önce bir mesaj ulaştı. Birazdan onu da okuyacağım sevgili dinleyiciler. Osman Ölçer nereden yazmış? Karadeniz'in incisi Samsun'umuzun İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden. Güzel tınılara ortak olan tüm musiki severlere gönül dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Günümüzün koşuşturması içinde ruhumuzu dinlendiren, bizleri musikimizin o asil ve derin dünyasında yolculuğa çıkarıp keyiflendiren yayınlarınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve bize armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut, evimize hoş geldiniz Dilek Hanım, emeğe geçenler, name dostlarım, kucak dolusu sevgiler demiş. Konya'dan İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum demiş, selamlarını göndermiş. Akhisar Hürriyet'ten Cemal Oskay da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Muğla'da bulunan yeğeni öğretmen Yıldız Güler, kızı Burcu Oskay'a, ekibimize, Dilek kızımıza armağanım olsun demiş. Aynı zamanda Kadişarman hocamıza sağlıklı, mutlu yaşam diliyorum demiş. Kadişarman hocam dinliyorsa, bakın dinleyicilerimiz sizin doğum gününüzü kutluyor. Sevilen bir sanatçımız, bestekarımızsınız Kadişarman hocam. Antalya'dan Hatice Okur, Turunç Kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, bu güzel programını dinlemenin tam zamanı. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün 26 Eylül, Dil Bayramımız kutlu olsun. Türkçemizi güzel konuşan sanat güneşimiz Zeki Müren'e Allah'tan rahmet diliyorum. Güzel diksiyonuyla gönüllerimizin sultanına da ayrıca teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a. Sıradaki eseri gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığıma, teknik ekibe, Fazilet anneme, manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, kız kardeşim ve eniştem Ayşe Remzi Kartal'a, yeğenim İrem'e, Şükrü Özdamar, Mehmet Andız, Ali Yöntem, Hüseyin Yüksel ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Fazilet teyzeye buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Kadişarman hocamdan bir mesaj geldi demiştim. Onu da okumak istiyorum sevgili dinleyiciler. Sevgili dilekçiyim, bu akşamın sesi programı benim için çok anlamlı ve çok değerli. Çünkü yaş günüm, bestemi yayınlaman bana harika bir armağan oldu. Çok teşekkür ediyorum demiş. Tabii ki hocam, eseriniz de güzel, sesiniz de güzel. Size sağlıklı, mutlu, nice güzel uzun yıllar diliyorum ve şarkımızı sizlere armağan ediyoruz. Harika bir eser. Güftesi Teoman Alpay'a, bestesi Metin Büke'ye ait Acem Kürdi makamında aşk dolu bir eser sizler için geliyor. Sen kalbimin mehtabısın, güneşisin, diğer adıyla Samanyolu. Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

0: Harika bir eser dinledik. Samanyolu Alparslan seslendirdi sevgili dinleyiciler. Sırada Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Yusuf Ziya Ortaç'ın mısralara döktüğü, Selahattin Pınar'ın Kürdili Cazkar makamında bestelediği harika bir eserimiz var. Nereden sevdim o zalim kadını? Akif Özüşen seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Ne?

Akif Özüşen'den şarkımızı dinledik. Bu arada kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan bir mesaj gelmiş. Ayvalık'tan selamlar, sevgiler Dilek Hanım. Şu anda ben ve eşim Yasemin Hanım sizin o muhteşem programınızı dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sanatçı arkadaşlarım Ela Altın, Kadri Şarman'a ve eşim Yasemin Hanım'a size armağan ediyorum. Kolay gelsin, kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş. Ben de Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Altuncu hocamdan da biraz önce bir mesaj geldi. Dilek Hanım, araştırmacı dikkatinizle çok eski bir çalışmama, bu arada birçok müzik emekçisinin eski emeklerine verdiğiniz can suyu için adıma ve diğer müzik emektarları adına şükranlarımı saygıyla sunarım demiş. Zeki Altuncu hocam, bu ne güzel bir mesajdır. Beni onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Size kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge de bir mesaj göndermiş. İyi akşamlar sevgili Dilek Hanım, size, ekibinize, TRTname dinleyicilerimize ve tabii ki sizi çok seven Antalya'da bulunan Trio Müzik'te piyano hocamız, çok değerli sevgili Naime Yıldız öğretmenime de kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum Turhan Öge'ye, kıymetli sanatçımıza kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı. Değerli öğretmenimiz Naime Yıldız'a da sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sırada Ela Altın'dan dinleyeceğimiz güzel bir eserimiz var. Kimlere armağan edelim? Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.

diyor. Sıradaki eseri ekibimize, kendisine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. İstanbul'dan Nazire Metin herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem, akşamın sesi papatyasına Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Eşi Avvanur Hanım'a, Zafer Özkara Hatice Okur bana, Rezan Çatalbaş, Yıldız Erzi'ye armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Aşıkım ben gül yüzüne. Necdet Tokatlıoğlu'na ait Acem Kürdi makamındaki bu aşk dolu eseri sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor.

Akşamın Sesi devam ediyor. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bu arada Ela Altın hocamdan bir mesaj geldi az önce. Canım çok teşekkür ediyorum. Güzel programını evde misafirlerimle dinliyoruz. Kendimi de dinledim. Sağ olun, var olun. Tüm ekibe sevgiler, selamlar öpüyorum canım demiş. Ela Altın hocama ben de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Misafirlerine de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Yüzüne yılların gölgesi düşmüş. Güfte Aydemir Doğan, Beste Necip Altın, Makam Muhayyer Kürdi, Aytaç Ergen sizlerle.

Ehan sevgilerini göndermiş. Yarın akşam dinleyeceğim sevgili Dilek Hanım demiş. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış, iyi niyetin, samimiyetin, tatlı bir sözün, sevgi dolu bir yüreğin, bir de gülen yüzün, açamayacağı kapı yoktur. Yaşama sevinciniz eksik olmasın yüreğinizden demiş. Güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Yeni dinleyicimiz Aslı Küçük, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri Mete Bey'e armağan ediyorum demiş. Aslı Küçük'e programımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve size güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Kömürlük Dağı.

Böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızda güzel şarkılarımızla birlikte sizlerle güzel bir zaman geçirdik bu arada. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz şarkılarını dinledik güçlü sesinden. Onu da rahmetle saygıyla andık ve böylelikle umarız güzel bir zaman geçirmişsinizdir. Yarın akşam da yine muhteşem eserlerimiz var. Yarın akşam da mutlaka bekliyoruz sizi. Son eserimiz Hüzzam makamında bir eser, bitiş eseri. Bolu'dan Bedrettin Karaman Hüzzam bir eser istemişti. Son eserimiz Hüzzam olduğu için onu öncesinde başka bir şarkı armağan ettik. Ertan Ersoylu seslendiriyor. Deli gönlü bir dilbere bağladım. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Adem Gürlek, esen kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ile selamlıyoruz. Bizler tolmaçlarınız Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semaat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Vakit kaybetmeden saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, ritim sazlarda Adem Atuk ve Evren Kaya. Ve tabii ki Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçıları. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Rast makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi kanunla Abdi Altınbaş yapacak, Gazeli Alper Diler'den, solo kısımları da sırasıyla Eylül Turan, Süleyman Saral ve Özant Koç'tan dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Rast makamının asil tınılarıyla başlıyoruz meydan faslına. Türk musikisinin en köklü ve vakur makamlarından olan Rast makamı, güçlü ve dengeli yapısıyla dinleyeni huzura davet ediyor. Bu makam geleneğin en zarif ifadelerinden biri. Şimdi notaların o ihtişamlı yürüyüşünde birlikte keyifli bir yolculuğa çıkalım. Buyurunuz efendim.

Rast makamının ruhumuza işleyen emsalsiz nameleriyle meydan faslı programımızın sonuna geldik. Ara Taksim'i Kanun'la Abdi Altınbaş yaptı. Gazeli Alper Diler'den solo bölümleri Eylül Turan, Süleyman Saral ve Özant Koç'tan dinledik. Ton masteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Sema Çallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, Kanunda Abdi Altınbaş, Ud'da Ömer Oytun, Tambur'da Eda Ersoy, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Sazlar'da Adem Atuk ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name Radyolarından Sada'nın sırla demlendiği, gönül tellerimizin aynı hizada titrediği o sükunet ikliminden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ulaştırıyoruz. Genç Nameler'de bu hafta yayınımızın kapılarını başka bir coğrafyanın gövdesinde bizim medeniyetimizin nefesini taşıyan nadide bir saza, çello'ya aralıyoruz. Yayınımız boyunca yayının tele her dokunuşunda ahşabın derinliklerinden yükselen o hüzünlü ve vakur sesi makamlarımızın idrakine vesile kılmayı niyet ediyoruz. Müziğimizde saz sadece teknik bir ses kaynağı değil, icracısının göğsünde taşıdığı hali dışarı aksettiren manevi bir vasıtadır. Türk müziğinin makam ahengi, batı kökenli bu görkemli saz ile bir araya geldiğinde, ortaya kelamın ötesinde deruni bir dil çıkar. Klasik hafızamızı günümüz anlayışıyla harmanlayan genç icracılarımız da bu köprülerin en zarif kurucularıdır. Ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda çellonun, okalın, insani ve hüzünlü tınısına genç yaşına rağmen derin bir kavrayış ve hürmetle temas eden çok kıymetli bir icracımızı ağırlıyoruz. Sevgili Alperen Ateş, radyo meclisimize bu zarif dostluğa hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Anlayışımızda saz sırf bir araç değil, icracının ruh halini yansıtan deruni bir hakikat aynasıdır. Bu bakış açısıyla öncelikle sevgili Alperen, kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı rica ediyorum. Kimdir Alperen Ateş?
2: Öncelikle beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. TRT Name'de böyle güzel bir programda bulunmak benim için gerçekten çok güzel ve heyecan verici. Ben Alperen Ateş, 24 yaşındayım. Sivas'ta doğdum ve büyüdüm. Müzikle tanışmam küçük yaşlarda babamın bana bağlama öğretmesiyle başladı. İlk müzik deneyimim bağlamayla oldu. Daha sonra ortaokul yıllarımda müzik öğretmenim müziğe olan ilgimi ve yeteneğimi fark etti. Onun yönlendirmesiyle Sivas Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım. Orada violonsel eğitimi almaya başladım. Lisedeki eğitimim daha çok batı müziği temelli violonsel eğitim üzerineydi. Ama zaman içerisinde violonselin Türk müziğinde de çok farklı ve güzel bir ifade imkanı olduğunu fark ettim. Benim için asıl yolculuk da burada başladı. Daha sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda eğitimime devam ettim. Lisans eğitimi

0: tamamladıktan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Kısacası benim müzik yolculuğum bağlamayla başlayıp violonselle devam eden ve bugün Türk müziği içerisinde violonselin ifade imkanlarını araştırdığım bir yolculuk diyebilirim.
1: Ne güzel, anlamlı bir yolculuk olmuş Alperen. Peki babanın yönlendirmesiyle dedim bağlamaya başladım. Baba icracı mı yoksa nasıl oldu bu durum?
0: Babama da kardeşi öğretmiş. Yani biraz daha hobi amaçlı yapıyor. Kendi halinde türkü falan eser besteleyip kendi halinde çalmaya çalışıyor.
1: Aynı zamanda besteci diyorsun yani.
0: Evet.
1: Ne kadar güzel. Demek ki böyle bir müzik ortamına doğmuşsun belki de.
0: Evet.
1: Oradaki durum senin de müzik hayatının yön vermesine, şekillenmesine olanak sağlamıştır diyebiliriz herhalde.
0: Evet, kesinlikle.
1: Biraz bahsettin ama daha ayrıntılı olarak özellikle cello ve violonsel için bu saz ile kurduğun bu gizli bağı, klasik üsluba olan bağlılığını senden dinlemek istiyoruz. Nasıl tarif edebilirsin?
0: Ben violonseli sadece çaldığım bir enstrüman olarak görmüyorum. Zaman içerisinde insanın kendisini ifade ettiği bir araç haline geliyor. Özellikle Türk müziği çalarken bunu daha fazla hissediyorum. Çünkü Türk müziğinde sadece notaları doğru çalmak yani bana göre yeterli değil. Makamın karakterini, eserin ruhunu ve o eserin gelenek içerisindeki yerini anlamak da gerekiyor. Ben de mümkün olduğunca klasik üsluba bağlı kalmaya çalışıyorum. Önce eserin aslını ve gelenekteki icrasını anlamaya, daha sonra bunu kendi çalgımın imkanları içerisinde ifade etmeye çalışıyorum. Cello da buna çok uygun bir saz. Çünkü insan sesine yakın, geniş ve koyu bir tınısı var. Özellikle orta ve kalın bölgelerinde Türk müziğinin o işli ve konuşur gibi olan tavrını verebildiğini düşünüyorum.
1: Çok güzel ifade ettin. Şimdi bu samimi karşılamanın ardından programımızın ilk durağında Türk müziğinin asırlık çınarlarından birine kulak veriyoruz. Lavtacı Ando'nun Hüseyini makamının o yanık, olgun ve temsiliyet dolu edasını notalara döktüğü kıymetli bir eser var sırada. Şimdi sözü Hüseyini makamının o süzgün duruşunu, cellonun buğulu sesiyle ruhumuzu aksettirecek olan genç konuğumuza bırakıyoruz. Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi.

0: Bu eser adeta dinleyeni gösterişten uzaklaştırıp kendi iç aleminde bir tefekküre davet ediyor. Gönlümüze dokunan bu duru icran için tebrik ediyorum Alperen.
1: Teşekkür ederim.
0: Bildiğin üzere cello batı kökenli bir saz olsa da Türk müziğinin beklenen icra karakterine en yakın, koyu tınıları olan, adeta konuşan bir özellik sergiliyor. Cello'nun o geniş tını sahasında Türk müziğine özgü perdeleri basmak ve bizim namelerimizi aramak, sana bir icracı olarak nasıl bir duygu dünyası sunuyor, bu iki ayrı estetiği nasıl buluşturuyorsun?
1: Benim için aslında bu iki farklı müzik dünyasını bir araya getirmek çok güzel bir süreç. Cello batı kökenli bir saz. Ben de ilk cello eğitimimi batı müziği üzerinden aldım. Ama daha sonra Türk müziğine yöneldiğimde cellonun bizim müziğimiz için de çok güçlü bir ifade aracı olabileceğini fark ettim. Özellikle cellonun insan sesine yakın bir tınısı olduğunu düşünüyorum. Kalın ve orta bölgelerde sıcak ve derin bir ses elde edebiliyoruz. Bu da Türk müziğindeki makamların ve özellikle uzun namelerin ifade edilmesine çok uygun. Tabi burada sadece perdeleri doğru basmak yeterli değil, Türk müziğinin makam anlayışını, seyir özelliklerini, süslemelerini ve icra tavrını da anlamak gerekiyor. Ben de Batı müziğinden öğrendiğim çalgı tekniğini Türk müziğinin makam ve üslup anlayışına birleştirmeye çalışıyorum. Yani cello'yu Türk müziğine uydurmaktan ziyade cello'nun imkanlarını Türk müziğinin içerisinde kullanmaya çalışıyorum.
0: Çok güzel ifade ettin. Tabii bu tür özelliklerin oluşabilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi de dinlemek.
1: Evet.
0: Türk müziğinde iyi bir icracı olabilmek, Türk müziğine özgü perdeleri icra edebilmek, makamın unsurlarını ortaya koyabilmek için en önemli mesele dinlemek ve daha önceki üstatların o ortaya koymuş oldukları gizemli yolculuğu, önemli asarı hakim olarak icra edebilmek aslında. Peki bu minvalde cello icrasında çığır açan bir anlayışla Türk müziğini yorum

0: yorumlayarak çığır açan bir anlayışla Türk müziğini yorumlayan büyük üstatlardan feyz almak, günümüz genç icracılarının estetik algısını nasıl biçimlendiriyor?
1: Bence çok büyük bir etkisi var. Çünkü biz bugün bir eseri çalışırken sadece elimizdeki notaya bakarak o eserin bütün karakterini anlayamayız. Geçmişteki ustaların icralarını dinlemek, onların nameyi nasıl şekillendirdiğini görmek bize çok şey kazandırıyor. Özellikle Tamburu Cemil Bey'in kayıtlarını dinlemek benim için çok önemli. Çünkü onun icrasında sadece teknik gibi bir başarı değil, çok güçlü bir müzikal anlatım var. Mesut Cemil, Şerif Muhittin Targan, İsmail Akdeniz ve daha sonraki çello icracılarını da dinlediğimizde çalgının Türk müziği içerisinde nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Ben de farklı icraları dinleyerek ustaların tavırlarını anlamaya çalışıyorum. Ama amacım birini birebir taklit etmek değil, önce onların yaptığı şeyi anlamak, daha sonra kendi icram içerisinde doğru şekilde kullanabilmek benim için daha önemli.
0: Konuşmanda da ifade ettiğin gibi, Türk müziğinde çello dediğimizde ilk aklımıza gelmesi gereken şahsiyet Tamburu Cemil Bey. Şimdi büyük bir üstat Cemil Bey, sen de şimdi icra olarak Tamburu Cemil Bey'in Hicazkar makamının odik ve mühteri ama bir o kadar da içli ahvalini mızrap ve yay tekniklerinin zirvesine taşıdığı önemli bir eserini TRT Name dinleyicileri için icra etmek istiyorsun.
1: Evet.
0: Tamburi Cemil Bey'in Hicazkar Saz Semai.

0: TRT Name.
1: Alperen, akışkanlığı ve teknik yetkinliği bir arada isteyen bu nadide eseri Türk müziği üslubuna bağlı kalarak çok güzel biçimde icra ettin. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi günümüzün durmak bilmeyen akışı, zihinsel bütünlüğümüzü kopararak sığlaşan bir kavrayış üretiyor. Dikkatimizin her bir parçası bir yana savrulmuşken, hayatın katmanlarına inemeden sadece yüzeydeki akıntıya kapılıyoruz. Böyle bir ortamda senin gibi bir gencin her safhasında mutlak bir sabır, derin bir odaklanma ve şuur isteyen bu sanata kendini adayabilme imkanını sana sağlayan temel motivasyon nedir?
2: Sanırım benim en büyük motivasyonum müziği gerçekten seviyor olmam. Çünkü bu işin dışında kaldığım zamanlarda bile müzikle ilgileniyorum. Bir eseri öğrenmek, yeni bir makam tanımak veya daha önce dinlemediğim bir icrayı keşfetmek benim için zaten hayatımın bir parçası. Bir de çalgı eğitimi gerçekten sabır isteyen bir süreç. Bazen aynı bölümü defalarca çalışmamız gerekiyor. Ama zaman içerisinde o çalışmanın karşılığını aldığımızda, daha önce yapamadığımız bir şeyi yapabildiğimizi gördüğümüzde bu insana büyük bir motivasyon veriyor. Ben özellikle Türk müziği ile violonseli bir arada düşündüğüm zaman hala keşfedilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Belki de beni en çok motive eden şey bu. Henüz yapılacak çok şey olduğunu bilmek.
1: Alperen, çok güzel bir şekilde ifade ettin. Bizim sanatımızın en önemli aşaması çalışmak. Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok yapmak istediğimiz işe ulaşabiliriz. Yetenek önemli ama çalışmak her zaman yeteneğin önüne geçen bir unsur. Bu yüzden sen de ifade ettiğin gibi dinleyicilerimize ve meraklı dinleyicilerimize aslında buradan en önemli meselenin yılmadan, usanmadan, tekrarlayarak çalışmalarımızı devam ettirmek olduğunu söyleyebiliriz. Peki şu an bizi dinleyen, belki de hayatın o karmaşık gürültüsünden ve gündelik koşturmacasından yorulmuş kendi yaşıtlarına, genç kardeşlerimize ne söylemek istersin?
2: Ben öncelikle herkesin kendisini iyi hissettiği ve gerçekten sevdiği bir alan bulmasını isterim. Çünkü günümüzde çok fazla şeyle aynı anda ilgileniyoruz. Telefonlar, sosyal medya, sürekli bir şeylere yetişme telaşı derken insan bazen kendisini dinlemeye fırsat bulamıyor. Müzik burada gerçekten güzel bir kapı açıyor. Gençlere özellikle bir enstrümanla veya sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmelerini tavsiye ederim. Çünkü sanat insana sabretmeyi ve dikkatini bir şeyin üzerinde toplamayı öğretiyor. Benim için müzik biraz da insanın kendisiyle baş başa kalabilmesi. O yüzden kendilerine ait bir alan oluştursunlar. Sevdikleri şeyi sabırla takip etsinler ve başkalarıyla kendilerini sürekli kıyaslamasınlar.
1: Belki de müzik onlara biraz yavaşlamaları için bir alan sağlayabilir.
2: Evet.
1: Hayatın bu karmaşık hızı, bir şeylere yetişme telaşı, Türk müziği sayesinde dinleyerek kendi gönüllerinde bir yavaşlama sağlayabilirler diye düşünüyorum ben de. Şimdi Hicazkar makamının o asil meşrebinin ardından 20. yüzyıl müziğimizin en zarif, en duygulu bestekarlarından Sadi Işılay'ın estetik iklimine geçiyoruz. Muhayyer Kürdi makamının süratli ama bir o kadar da kalbe işleyen buruk tınılarını notaya döktüğü eseri var sırada. Cello'nun bas ve tiz perdeleri arasındaki o geniş geçişleri en güzel yansıtan bu eseri yorumlamak üzere sözü yeniden konuğumuz Alperen Ateş'e devrediyoruz. Sadi Işılay'ın Muhayyer Kürdi Saz Semai.

0: Sevgili Alperen, bizi adeta farklı bir zamana götürdün. Eline sağlık. Şimdiye kadar geçmiş zamanı ve yaptıklarını konuştuk. Ancak gelecek planlarını da merak ediyorum. Bir Türk müziği icracısı olarak gelecek planları nelerdir?
1: Öncelikle eğitimime devam etmek istiyorum. Şu anda yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Ve özellikle violonselin Türk müziğindeki kullanımını daha akademik ve bilimsel açıdan araştırmak istiyorum. Özellikle Türk müziğinde violonselin icra anlayışı, üslubu, tınısı ve teknik kullanımı üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Yani bunun yanında sahnede ve radyoda daha fazla yer almak, farklı topluluklarda çalışmak ve repertuarımı genişletmek istiyorum. Uzun vadede de hem iyi bir icracı hem de alınma katkı sağlayabilecek bir akademisyen olabilmek benim için önemli.
0: Teşekkür ediyorum. Gelecek planların oldukça fazla. İnşallah hepsi gönlüne göre olur.
1: İnşallah.
0: Gençnamelerde bu haftalık yayınımızın sonuna yaklaşırken Türk müziğinin coşkulu, ritmik ve neşeli bir formuyla sizlere veda ediyoruz. Sultan Abdülaziz'in Hicaz makamının o sıcak ve dinamik yapısını kıvrak ritimlerine harmanladığı hafızalarda yer eden eseri var sırada. Bugün stüdyomuzda bizlerle olan, çellonun gövdesine ruhunu aktaran sevgili Alperen Ateş'e şahsım ve TRTName ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili Alperen'in icrasıyla Sultan Abdülaziz'in Hicaz Sürtosu. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Gençnameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Gençnameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımızda bu hafta da sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Her programımızda olduğu gibi bu akşam da Türk musikisinin o görkemli tarihine bestekarlarımızın eserleri eşliğinde bir yolculuk yapacağız. Geçmişten bugüne miras kalan o silinmez nameleri dinlerken aslında kadim bir kültürün ve medeniyetin sesine kulak vereceğiz. Bestekarlarımızın tarihten bir hikaye fısıldayan eserleri eşliğinde musikimizin o zengin ve derin dünyasında yeni kapılar aralayacağız. Şimdi huzur dolu tınılar eşliğinde musikimizin köklü geçmişine doğru hep beraber yola çıkalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikimizdeki çok yönlü bestekarlardan biri olan Supi Ziya Özbekkan'ı tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarımızın güftesi Mehmet Emin Çakıroğlu'na ait olan Hüseyin'i makamındaki bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Alp Arslan'ın sesinden dinleyeceğiz. Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda, Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla.

Supi Ziya Özbekkan 1887 yılında İstanbul'da Türbe semtinde doğdu. Babası devlet adamı ve ünlü musiki şinaslarımızdan Ziya Paşa, annesi ise Ayşe Behiye Hanım'dır. Hamdullah Supi Tanrıöver sanatkarın dayısıdır. Özbekkan 1911'de hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Kariyeri boyunca hem çeşitli milli bankalarda üst düzey yöneticilik hem de serbest avukatlık yapmıştır. Aynı zamanda Hariciye ve Ticaret Bakanlıkları bünyesinde Roma, Cenevre, Kahire ve Londra gibi şehirlerde önemli görevler alarak çok yönlü bir devlet adamlığı profili çizmiştir. Sırada bestekarımızın güftesi Ahmet Haşim'e ait olan Kürdilici Asker makamında bir şarkısı var. Eseri Nusret Yılmaz'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Bestekar Türk musikisini dönemin önemli musiki şinaslarının devam ettiği babasının konağındaki sanat atmosferini teneffüs ederek tanımıştır. Kemençeci Vasil'den 4 yıl boyunca kemençe dersleri almıştır. Hacı Kirami Efendi ile Leon Hancıyan'dan makam ve usul öğrenmiş, sazında biraz ilerledikten sonra konaktaki fasıllara katılmıştır. Programımız bestekarımızın Uşak makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Filiz Şatıroğlu seslendirecek. Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin, onu yalnız buluyor, hep duyuyor sade enin. Beni timsaline döndürdü efendim kederin, korusun alemi Rabbim, olayım son eserin.

Özbekkan düzenli bir musiki öğrenimi görmemesine rağmen bu sanatın pratik yönlerini, özellikle geçki tekniğini iyi bilir, makam ve usullerin gereğini eksiksiz olarak yerine getirirdi. Şiirle de uğraşmış, bestelerinin bazılarının sözlerini kendisi yazmıştır. Bestekarlığa 42 yaşında Hüzzam makamında bir ilahi denemesiyle başlamıştır. İlk din dışı bestesi ise sözleri Fazıl Ahmet Aykaç'a ait olan Neden Hiç Durmadan Sevmiş Güfteli Uşak makamındaki şarkısıdır. Şimdi ise bestekarımızın güftesi Cemal Ethem Yeşil'e ait olan Uşak makamındaki bir şarkısına kulak vereceğiz. Eseri Cengizhan Sönmez'den dinleyeceğiz. Her şey bu zaman evinde naçar geçer, en geçmeyecek gönül geçer yar geçer. Yalnız günü birlik çağırır bir kapıdan, akşam kimi bitkin kimi bizar geçer.

Sufi Ziya Bey kendisiyle değişik tarihlerde yapılan musiki sohbetlerinde Dede Efendi ile Hacı Arif Bey'den çok etkilendiğini, en çok da Mustafa Çavuş'u sevdiğini söylemiştir. Lemi Atlı'dan sonra gelenekçi Türk sanat musikisi bestekarlarının son halkası sayılır. Özbek Kan'ın bestekarlığa geç başlamasının, musikimizde kullanılmış olan her unsuru sabırla incelemiş olmasından ileri geldiği söylenebilir. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın Muhayyer makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Elif Güreşçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırı naşadıma gelsen, şu hali perişanıma bir kere bakıp da, Allah için ey şuhi şenim dadıma gelsen.

Özbek Kan her beste formunu çok iyi yorumlamış, bestekarlık tekniğini usul ve makamların melodik yapısı içinde sindirerek buna göre beste yapmıştır. Eserlerinde eşsiz bir duygu zenginliği ve ifade gücünün yanı sıra geçki zarafeti ve zenginliği dikkat çekicidir. Kullanmış olduğu her formda mükemmel eserler vermiştir. Musiki repertuarımızda çoğu şarkı formunda olmak üzere 70'e yakın eseri bulunmaktadır. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken bestekarımızın güftesi Doktor Necdet Bey'e ait olan Kürdilici Asker makamındaki şarkısını Hasan Eyle'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Bahçenizde sümbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın açsam, kışın solsam, gelir beni yoklar mısın, ara sıra koklar mısın?

Özbekkan 1943-1945 yılları arasında Ankara Radyosu Müdürlüğü'nde bulunmuş, 1952 yılında emekli olmuştur. Bundan sonra aynı yerde sanat danışmanı ve üslup hocası olarak 1962 yılına kadar çalışmıştır. İki çocuk babası olan Özbekkan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmesinin yanı sıra Farsça ve Arapçaya da vakıf bir musiki şinastı. Supi Ziya Bey 19 Temmuz 1966 Salı günü Ankara'da vefat etmiş, 21 Temmuz 1966 Perşembe günü kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Son olarak bestekarımızın güftesi Sami Paşa'ya ait olan Sabah makamındaki bir şarkısını dinleyeceğiz. Eseri Tuğçe Pala seslendirecek. Semti dildare bu demler seferin var mı sabah, dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Bir sebeple sen gücenmişsin bana. Söyle sultanım, ne ettim ben sana? İnfialin saklama ey bi vefa. Söyle sultanım, ne ettim ben sana? Perihan Boranlar'dan dinledik bu gece ilk şarkımızı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Eviç makamındaki eseriydi. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Eviç ve Bayati makamında eserler sunacağız sizlere yine bir saat boyunca. Eviç makamındaki ikinci eser, Halit Bekir Sabarkan'ın güftesini yazdığı İshak Varon'un bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün. Vermem diyerek hem beni hem kendini üzdün, bir tel saçını istediğim gün bana güldün.

Güftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Artaki Candan'ın Eviç makamındaki şarkısını Nebile Hanım'dan dinliyoruz. Eski bir plak kaydı. Aşkınla harap olduğumu söyleyebilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem, neşenle ölürken yine bir lahza dirilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem.

Cenap Şahabettin'in bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın Eviç bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirini, Muzaffer İlkar'ın Eviç bestesi var sırada, Hasan Eylen'den dinliyoruz. Kumralbaşı bir saksı ıtır penceresinde, güllerden uçan raihalar var nefesinde.

Karacaoğlan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler, gerçek mi sevdiğim, sormaya geldim.

Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Eviç şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserin güftesi Nahit İlmi Özer'ine, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Güftesi Faika Mücella'ya, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bayati eser var sırada. Şiniz Güneş'ten sunuyoruz. Gel nazlı gülüm, sazını çal, şarkımı söyle. Geçsin geceler türlü hayalat ile böyle.

Necla Gürel'in sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın Bayatif şarkısını Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Fuat Edip Baksı'nın güftesini yazdığı Yusuf Nalkesen'in Bayati şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana. Garibim, geldim kapına, kulun kurbanın olayım.

Neyzen Tevfik'in bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Bayati şarkısını Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ruhuma sunduğun mukaddes günah, kanımda ateşten bir şarap oldu. Sevdanın şimşeği çakınca gönlüm, namesi alevden bir rebap oldu.

Orhan Rahmi Gökçe'nin dizelerini, Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Ne arzu var, ne takat, visal dillerde kaldı. Ne Leyla var, ne Mecnun, hayal dillerde kaldı.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine Selahattin Pınar'ın Bayati bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz son eserimizi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Hoşçakalınız.

0: SRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyo stüdyolarından hepinize merhaba. Ben Merda Kuyucu Kılıç, Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de yine her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu dakikaları birlikte paylaşacağız. Tabii ki sizlerle ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarımızda olacağız. Program yapımcınız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi sizlerle ve bizlerle beraber olacak stüdyomuzda. Evet, programımıza Nihavend makamında bir şarkıyla size merhaba dedik. Osman Nihat Akın'ın Güfte Yahya Kemal Beyatlı'ya aitti ama tabii ki size merhaba diyen güzel nefesiyle, güzel ruhuyla kıymetli üstadımız klarnette Tanju Erol'du. Yine Nihavend makamından devam edelim mi? Bugün belki şarkılardan fal tutarsınız, belki trafikte size eşlik ediyor oluruz, yollarınız açılsın. Belki duygularınıza, sevdiklerinize eşlik ederiz diye düşünüyorum. İkinci şarkı bakalım. Hangi niyet tutan dinleyicimize tercüman olacak? Yıldırım Gürses'e ait bir eser. Güfte Uğur Gür'e ait. Her şeydi benim için.

sorma dedikten sonra Yusuf Nalkesen'e ait bir eserle devam ediyoruz. O gelişin var ya beni yıllar önceye götürdü diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Şimdi sırada Alaaddin Yavaşça hocamıza ait nihavend bir eser var. Aşkı en güzel tarif eden herhalde şarkılardan biri. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün.

Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün dedik ve hemen arkasından Nihavendler'in son eserine geçiyoruz. Radyomuzun kıymetli tambur sanatçısı Necip Gülses'e ait bir eser var sırada. Güfte yine radyomuzun kıymetli yapımcılarından Nuriye Eracar'a ait bir eser. Bir güneş doğuyor karanlıklardan.

Ellerinize, kollarınıza sağlık canım arkadaşlarım. Sizlerle yayın yapmak o kadar keyifli ki sesimizi size ileten tonmeisterimiz Barış Baykal'a, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a ve tüm keyifle icra eden arkadaşlarım Aydın Varol, Devrim Ekiz, Hakan Aydınlık, Tanju Erol, Orhan Ayaz, Cenk Ersarp ve Muhammed İzgi'ye Nihavend'in sonunda bir kez daha teşekkür etmek istedim. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Ve şimdi Hicaz makamına geçeceğiz. Kim taksim yapıyor? Sevgili arkadaşım Hakan Aydınlık, Ut'la sizlere Hicaz taksimi yapacak.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait bir eserdi Hicaz makamında. Yine Hicaz makamından yine kıymetli bestekar, ses sanatçısı Zekai Tunca'ya ait bir eser. Güfte Güngör Barkın'a ait. Bilsem dönüp geleceksin.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ve yakın zamanda seneyi devriyesi olan kıymetli bestekar, kıymetli hocamız Selahattin İçli'ye ait bir eser. Bir seni bir gülü öptüm gizlice.

Aşkı anlatan, aşkı aramayı anlatan en güzel şarkılardan biri Nurlar'da Yatsın Selahattin İşli hocamız. Evet, şimdi sırada yine bir Hicaz eser var. Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Ufuklara yaslanmış diyeceğiz, yorgun dağlar.

Dağ perisi dedik. Periler her daim sizinle olsun. Size yol göstersin. Ne tatlı bir şarkı. Ve Hicaz makamının son eseri. Biraz hareketlenelim. Beste Nihal Erkut'un, güfte Muhalla Anıl'a ait bir eser. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana diyeceğiz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Hicaz makamını da veda ettikten sonra şimdi Rast makamıyla devam ediyoruz. Yine bir Alaaddin Yavaşçı eseri. Ama ondan önce bir taksim alsak ne güzel olur sanki. Kemanda duyuyorsunuz. O güzel yayıyla Aydın Varol taksim yapacak.

Evet, bu güzel taksim için de tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Şükrü Tunar'a ait bir eser var. Unut beni kalbimdeki hicanla yalnız kalayım diyeceğiz.

Tut Beni Kalbimdeki Can'la dedik. Artık programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve son şarkısıyla sizlere sesleneceğiz. Umuyoruz şahane bir saat geçirmişsinizdir. Çünkü biz burada şahane anlar yaşadık kıymetli arkadaşlarımla. Bir küçük hatırlatma yapayım. Sevgili dinleyicilerimiz, şu anda dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansından yine dinleyebilirsiniz. Evet, programımızın daha sonuna geldik deyip şu anda klarnette Tanju Erol'u dinliyorsunuz. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Ut'ta taksimiyle bizi şereflendiren Hakan Aydınlık, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi. Ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton masterimiz Barış Baykal'dı. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde Türk müziğimizin eşsiz nameleriyle sizlerle buluşuyoruz. İstanbul'dan TRT Name stüdyolarından merhaba değerli dostlar. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bugün de hayatın ritmini şarkılarla yakalayacağız. Trafiğin o gürültüsünü belki ardımızda bırakmaya çalışacağız. Günün yoğunluğunu, yorgunluğunu, stresini şarkılarla atmaya çalışacağız. Umut ediyoruz sizleri günün ilerleyen saatlerine Türk müziğinin eşsiz makamlarında dinleyeceğimiz harika şarkılarla hazırlayabiliriz. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle gününüze eşlik edeceğiz. Programımız bir Zekai Tunca şarkısıyla başlıyor. Güftesini Şeyda Temüçin'in kaleme aldığı Hicazkar makamındaki şarkıda ilk sanatçı konuğumuz Emel Sayın olacak. Emel Hanım'ın 1990 yılında yayınlanan Üzüldüğün Şeye Bak isimli albümünden bir kayıt sunacağız. İnan üzülmedim elveda derken, geri geleceğin içime doğdu. Nasibini alıp yalan sevgiden, kıymet bileceğin içime doğdu.

Hafız Yaşar'ın Hicazkar eserini Meriat Gülses yorumuyla dinledik. Bir Yar Sevdim kuşadalı, boyu posu edalı. Sanatçının 2001 yılında seslendirmiş olduğu bu eserin ardından Dilek Türkan'ın 2009 yılında yayınlanan Kalbimdeki Deniz isimli albümünden bir şarkıyı dinliyoruz şimdi. Türk musikimizin önemli kadın bestekarlarından birinin sevilen eseri, bir Nevesel Kökteş eseri. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgili gel, bir ömre bedel.

Elif Güneş'in sesinden yine bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Gül dalında öten bülbülün olsa. Şimdi Hicaz makamında bir şarkı dinleyeceğiz efendim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'nın, İhsan Özer ve Doktor Ömer Önder'in katkılarıyla düzenlenmiş olan Senfonik Türk Müziği konserinden bir şarkıyı sizlere sunacağız. Bir Yaşar Güvenir bestesi. Çaresizim, çaresiz.

Seçil Hepper'in güzel sesi ve hicasıyla 80'li 90'lı yılların ruhunu bir kez daha hissettik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Şerafettin Özdemir'e aitti. Beste ise Ümit Mutlu imzalıydı. Efendim, birlikteliğimizde biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. İzmir Radyosu sanatçılarından kıymetli Lale Mumcu Başer'e kulak veriyoruz. Sanatçı Hüseyin Gökmen'in güftesi Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınan şarkısını seslendiriyor bizler için. Ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir. Mavi dünyam benim, ömre bedeldir.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevilen'e ait Hicaz eserini seslendirdi. Bu güzel Yıldırım Gürses eserini, Yıldırım Gürses'in vefatından hemen önce 1999 yılında yayınlanan Anılarla Yıldırım albümünde de dinlemiştik efendim. Stüdyo ortamında güncel enstrüman ve kayıtlarla yeniden düzenlenmişti sanatçının eserleri ve dinleyicilerle buluşmuştu. Şimdi dinlediğimiz bu kayıt ise yine klasik formda bir kayıt olarak sizlerle buluştu. Birlikteliğimiz devam ederken 2018 yılına uzanıyoruz. Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği bestesini dinliyoruz. Sözler Aşkın Tuna imzalı. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım, geçip giden yıllarım, sen bendeki her şeysin.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir.

Sana bir bu sever miydin diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Yaşar Özel'in 70'li yıllarda bir 45'lik plakta seslendirdiği bu eser 2000 yılında yeniden dinleyiciyle buluştu. Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısı Hicaz makamındaki bir eserdi. Şimdi ise Ahmet Özsan bizlerle birlikte olacak. Yalçın Bennican'ın sözlerini kaleme aldığı Kürdeli Cazkar makamında bir Mahmut Oğul şarkısı seslendirecek. Söyle bana yağmur göz.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel ve sevgi de paylaştıkça güzel değerli dostlar. Siz de bizlerle sevginizi, güzellikleri paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tıpkı Zekai Tunca'nın bu sevilen şarkısındaki gibi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti ve Zekai Bey'in 1998 tarihli Güvercinim isimli albümünde yer alıyordu. Biz de keyifle dinledik. Yayınımıza yine Kürdeleyici Asker makamında bir şarkıya yer vereceğiz. Hasan Eylen'le 2015 yılına uzanacağız. Sanatçının Yüreğimden Yüreğine isimli albümünden bir kayıt paylaşacağız. Sözlerini merhum Vural Şahin'in kaleme aldığı bir Gürdal İnal bestesi. Hadi gülüm barışalım.

Enerjimizi yükselten bir esere kulak verdik. Günün ilerleyen dakikaları için şarkıların duygu dolu dünyasında gezinmeye devam ediyoruz. Şimdi yolculuğumuza İzmir Radyosu'nda bir mola vereceğiz. Kıymetli sanatçımız Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2010 yılında seslendirmiş olduğu bir Amir Ateş bestesini dinliyoruz. Sözler Melek Hiç'e ait. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Nesrin Sipahi'nin 1970 tarihinde yayınlanan Veda albümünde yer alan 12 eserden biri olan Ankara Rüzgarı şarkısını dinledik. Bu sevilen eser Bir Gün Doğdu Duran bestesiydi. Evet, Muhayyer Kürdi makamındaki şarkılarla nostaljik yolculuğumuza devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Turhan Özek bizlerle birlikte olacak ve yine çok özel bir şarkıyla bize seslenecek sanatçı, bir Teoman Alpay bestesine hayat verecek sesiyle. Benim güzel beyaz gülüm, böyle mi geçsin bu ömrüm? Tek sevgilim, şen sümbülüm, beni artık anlasana.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Ali Şen Ozan'ın sözleri Ayten Uğuray tarafından kaleme alınan Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi bizler için. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Kıymetli dinleyicilerimiz, araya yıllarda yollarda girse gerçek sevdalar hiçbir zaman tükenmiyor. Özellikle Yeşilçam filmlerindeki o unutulmaz aşklarda da bu güzellikleri görüyoruz. Şarkılarla bu duygular daha da perçinleniyor. Şimdi gelin o güzel Yeşilçamlı yıllara dönelim ve nostaljik

Bir İsmet Nedim Saçi ve Mehmet Erbulan ortak çalışmasını Belkıs Özener'in unutulmaz icrasıyla dinledik. Bu şarkı aynı zamanda Orhan Elmas tarafından yönetilen, başrollerinde Hülya Koçyiğit ve Cüneyt Arkın'ın yer aldığı 1971 tarihli filme de adını vermişti. Şarkımızın adı Adını Anmayacağım. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Yeşilçamlı yıllardan biraz daha günümüze uzanalım. Tabii yine nostaljik bir şarkı ama daha güncel bir icra, daha güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte Hicaz makamındaki Bir Saadettin Kaynak şarkısını seslendiriyor sanatçımız. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Fikret Erkaya, beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz şarkı ile bizlerle birlikteydi. Bu eser İstanbul Şarkıları isimli 2009 tarihli albümde yer almaktaydı. Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi kalbimize dokunan Hicaz namelerle zaman yolculuğumuz devam etsin efendim. 2011 yılında Atilla Gündüz tarafından yönetilen Beraber ve Solo Şarkılar programında İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan'ın seslendirmiş olduğu bir Hüseyin Mayadağ şarkısını dinliyoruz beraber. Haberci. Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım? Bu gece sana bu son gelişim, son yalvarışım.

Yaşadıkça her aşkta bin elemi, ben sandım ki kaderim yok üstadım. Meğer felek çoktan kırmış kalemi, ölmüşüm de haberim yok üstadım. Gülüm yok, gönlüme gül derenim yok, kış günü üstüme çul serenim yok. Su desem bir damla su verenim yok, ölmüşüm de haberim yok üstadım. Aşk yalanmış, gönül yalan, gül yalan, geç uyandım gül kokulu rüyadan. Göçmüşüm ben şu yalancı dünyadan, ölmüşüm de haberim yok üstadım. Sevgili TRTname dostlarımız, her programda sizin için hazırladığımız mini köşelerimizde bugün güne bir şiir bırak köşemiz vardı. Uzun zamandır da şiir okumuyorduk. Yine değerli teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Nihat Bey'in Üstadım isimli şiirinden bu harika dizeleri sizlerle paylaştık. Kendisine de kalbi duygularımızı, sevgilerimizi yolluyoruz bu güzel dizelerin ardından. Ve şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. Bu duygusal romantik dakikalardan şimdi biraz daha hareketli dakikalara uzanalım, biraz bu romantik havayı da atalım ve sanatçılarımız Cengizhan Sönmez ve Çiğdem Yarkın'a kulak verelim. Hicaz makamında Bir Saadet'in kaynak şarkısıyla bizlerle birlikte oluyorlar. Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye.

Programımızın son bölümünde nostaljik yolculuğumuzun konuğu Gönül Akkor oluyor. Sanatçıyla 1974 yılına uzanıyoruz ve sözleri Güzide Taranoğlu tarafından kaleme alınan Muzaffer İlkar'ın sevilen Hicaz şarkısını dinliyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Ayşe Tuna'nın 92 tarihli Oldu Mu Ya isimli albümünden bir Hüsnü Üstün bestesi dinledik. Güfte Sadık Ata imzalıydı. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Aşıklar makamının sevilen eserleriyle sizlere veda edeceğiz. İlk önce Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını seslendirecek. Söyle sevgili, sevgili söyle.

Türk müziğinin eşsiz sanatçılarından Muazzez Abacı bir Münir Nurettin Selçuk bestesi seslendirdi. Uşak makamındaki şarkının sözleri ise Vecdi Bingöl'e aitti. Sanatçının 86 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alıyordu bu şarkı ve bu güzel eserle de ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Bugün de Hicazkâr'dan Kürdili Hicazkâr'a, Hicaz'dan Muhayyer Kürdi'ye, Uşak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Hüznümüzü, mutluluğumuzu, sevincimizi, telaşımızı, hayata dair tüm duyguları yine beraberce paylaştık. Yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sevgi, mutluluk, huzur dileklerimizle size veda ederken siz değerli dostlarımızı Ayfer Erden dinleyeceğimiz harika bir Uşak türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.